Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

3 derecelik kadrlarını ziyaret kılışka teşkilip, cemi 552 min ayını ziyaret kıldı. Cilin şehri konu sanayet bazısı buluş süpte bilen konu mehallelerinin külümü çoğun, ammi inkas kıgan turalgı muhiti, ammi mülazmet katarlıq cihetlerdeki meselelerini tüzdüş vaxtı uzun. Bu ahvalgı karıda Şucay turalgı ve şehir yezi kuruluşu, şehir başkuruş, su işleri katarlıq tarmaqla bilen hem türkü bulup, mesele, vazife, mesuliyetin ibaret 3 tüzünlük turguzup, sidiyet merkezleşken, ammının arzusu güçlük boğan bölek rayonlarını aldın bir tutaş pilalap tertipki saldı. Hazır Cilin ülkesinin Cilin şehri, stil, iktidar, xalq turmuşuğu mülazimet kılış katarlıq cihetlerdeki 6743 meselini tekşürüp oturuğu koyup, törmü tör tüzdüşünü ilgiri sürmekte. Cilin ülkesi Cilin şehirlik partikom teşkilat bölümünün muavin başlığı Chu Chuyang mındaq dedi. Keyingi qadamda biz ögünüş tərbiyyənin umumi tələbini çiğ tutup, tekşürüp tədqiq kılış, ziyaret kılışını daimlaştırıp, hadisdimu, mahiyyətdimu tüzəş. Uzaq günümlük ilgiri sürüşte çiğ durup, ögünüş tərbiyyənin çoğun qurluşu, əməli buluşunu ilgiri sürümüz. Puxta xizmət nəticisi arqılıq, işkini tikləşini qəddi himayə qılıb, işkini qoğdaşını qəddi işqi aşırımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şangang Alahide Memuri Rayonu'nun Tunci Alem Uşkutsi Li Jiayin bu kitimki Şenru 23. numarlıq ademlik alem kemisinin uçuş vazifesi katnaştı. Şangang'daki her sahə bu devletinin Şangang'nın pen texnika emeli küçü ve ixtisaslıqla zapısını toluq itirapkı qalıqı. Şundaqla Şangang'nın aviyasiya alem katniş sahəsi de devletinin tərəqiyat umumiyetige yuğurlu qalıqı ve mulazimet qalıqının canlıq emeliyeti deyişdi. Şangang rayonundaki memleketlik siyasi kengashining a'zosi Hu Jianjiang munolani bildirdi. Bu barlik Şangang aholisining o'rtaq shan sharafi. Texmi muhimi bir davlatda ichki tuzum bo'lish fanjini ostida Şangang bilan davlatning bir niyat, bir maqsadda qon qarindoshlik munosabatining jonliq guvohi. Bu qitim Şangang ayol olam ushqichisining tanlanishi hargizmi tasodifiylik emas. Bu, devletinin Şangang'ın taraqiyyatı, Şangang yaşlarının ösüp yetilişini baştan ahir könlüge püküp, Şangang'lı qeyrindaşlığa devletinin çoğun-çoğun kuruluşları katnışıp, devletinin taraqiyyat şançarpıdın tən bəhrəman buladığan kən darvazını içip əgərlikini inək körüstüb bədi. Şangang rayondaki Memleketli Xalq Qurultayı vəkili, Şangang Maarif Xizmətçiləri Birləşməsinin rəisi Huang Jinliang mundaq dəb qaradı. Bu Şangang'ın devletinin alem katnışı işlerine çoğunluğu katnışıdaki mühim abide. Devletinin Şangang'ın eğirlik mütexassislerini tallab, boşluğa çıkış fırsatı berişi bir devlette ichki tuzum buluş fancini evzellikini toluq namayan kıldı. O bosumu vatan tayancımız. Devletinin Şangang'a boğan çoğunluğu muhabbeti ve işençisi bizden hasılıp qadırlaşımızgi arzıydı. Şangang alam uşkutsinin alam boşluğu çıkışı, Şangang yaşlarını, vətənini, Şangangını suyup, pen texnikada iyilik tikləşge, altın işiga, rıqbətlendirdiğen canlıq ülge. Şangang daşıyosun okuğucisi Li Mingzi mundaq dedi. Li Jiayin'nin kəcürmüşü texmü göb Şanganglıq yaşlarını pen texniki işlerine altın işiga ilhamlandırdı. Şangang Alahide Memuri rayonunun ayal alam uşkutsi Li Jiayin ilgiri Şangang daşıyosu da okuğan. Onun devletinin alem katnışı işleri katnışı özünün şan şerifi bulupla qalmay, mektebdaşlarımızın hessiləb şerefki iyi qaldı. Onun cesareti ve qatdi iradesi texmü köp Şangang yaşlarını pen texnik işleri katnışı ilhamlandırdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Bultur'nun ahırgıca daimlik nüfusunun şehir bazarlı iş nisbeti 67.189% yetti. Muhbirimiz Pazilet bu axta haber verdi.
1: Gouyen'nin daimi turuşluk cayda asasi ammevi mulazimetini yolu koyuş doğrusudaki fikri yakında ilan kılındı. Hüccette nüfusqa ilinmeğen daimlik nüfusunun nüfustaki ahali bilen okşaş asasi ammevi mulazimetin bəhriman buluşunu ilgir sürüş nişani inek oturuq koyuldu. Tonuşturuluşca 2025 yılının ahırda daimlik nüfusunun şehir bazarlaşış nisbeti 67.189% yetken. Lekin yana nurgun adam bilen nüfus ayrılıp ketken nüfustikiler uzak müddet şehir bazarlarda hizmet kılıp ultraklaşkan. Şehir bazar asasi ammevi mulazimetinin kaplaş dairesini kengaytip, nüfusqa ilinmeğen bu kişilerinin daimlik caydaki asasi ammevi mulazimetinin adil bəhriman buluşuğa kapadetli kılış şehir bazarlaştırış süpütün östürüştiki bir türlük mühim vazife. Şuna pikirde bir şehirge bir tedbir kolunup, daim turuşluq cayda asasi ammevi mulazimet bilen təminləş tözümünü ornutup ve mükemmelleştirip, asasi ammevi mulazimetli baravarlaştırış seviyesini körnerlik östürüş oturgu koyuldu. Devletlik Terakiyat ve İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurti İctimai Terakiyat Tətqiqat Xanısının başlığı Liu Shui Mondaqdaydı. Pikirde, noktuluk vazife, trek kapalıdı, təşkillab yolu koyuş qatarlıq cihetlerden daimliq cayda asasi ammevi mulazimetini yolu koyuş, nüfusqa ilinmeğen daimliq nüfusunun nüfustaki ahali bilen oxşaş asasi ammevi mulazimetinin bəhriman buluşunu ilgir sürüş orunlaştırıldı. Devlet katlımıdan tüncü qatım daimi turuşluq cayını asasi ammevi mulazimet bilen təminləşini çördəb çıxırılgan məxsus pikirinin oturuqu koyuluşu xalqını mərkəz qılgan tərəqiyyat ideyasını əməliyyatı körsütüşünün mühim ifadisi bulub, şəhər bazarlaşdırış süpütünü östürüş, işki ehtiyacının yoşurun küçünü koyub veriş, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qılışda mühim əhmiyyətki iqə. Yeniden elan kılınan hüccette birli küçüp gelgen perzentlerinin terbiyeliniş kapaletini küçeytiş. Hükümet icra üyünün kapalet dairesini kengaytiş. İşki orulaşkan cayda işçi hizmetçilerinin ictimai soğurtusuğa katnışış tüzümünü mükemmelleştiriş qatarlıq puhralarının köngül bölüdüğün işleri çördülüp, bir qatar işiş mıhtari siyasetleri, təpsili tedbirler oturgu koyuldu. Bunlar turmuşumuzga kandaq özgürüşlerini ilip kilidu. Pikirde birli küçüp gelgen perzentlerinin mağarıp kapalıtını küçeytiş oturgu koyulup, okuş yeşedeki nopus köp şehirlerge ihtiyaçkı karab yeniden ilmi unvan köpeytip, mecburiyet mağaripi baskıçıdaki birli küçüp gelgen perzentlerinin hükümet başkuruşıdaki ilmi unvanda okuş nisbitini müstehkemleş ve östürüş talep kılındı. Mecburiyet mağaripi baskıçıdaki hükümet başkuruşudaki ilmi unvanğa vaxtınca kapalet kılgıl bulmaydıgan birli küçüp gediyen perzentlerge karta daimi turuşluq çaydaki hükümet ilmi unvan setiviliş mesuliyetini hakiki əməliyleştirip, birli küçüp gelgen perzentlerinin ailesinin mağarip çıkımı yükini inikli dudu. Şartki uygun kilidigan birli küçüp gelgen perzentlerinin daim turuşluq cayda örlep okuş imtihanıga katnışı siyasetini əməliyleştiriş kerek. Pikirde munular talep kalındı. Turalgu kapalıtı ve ictimai suğurta davalını suğurtasının kaplaş dairesini kengaytip, texımı köp şehirlerinin muqim işi oruluşup oltıraqlaşkan, texi nopusqa ilinmeğen daimlik ahalini ammevi icarı üyi kapalıtı dairesine kırgızışını ilgir sürüş kerek. İctimai suğurta cihette işe orulaşkan cayda, işçi hizmetçilerinin ictimai suğurtasına katnışıştaki nopus çeklimisi umumyüzlük əmeldin kaldırılıp, dekan işlemçiler, canlılık işe orulaşkanlar, yeniden işe orulaşkanlar ictimai suğurtaya katnışış tüzümü mükemmelleştirildi. Davalını suğurtası cihette oltıraklaşış kinişkisi bilen şehir yezi ahalısının asasi davalını suğurtasına katnışış siyasetini küçep əməliyleştirip, oltıraklaşış kinişkisi bar suğurtuğa katnaşkıçılarga nopostiki ahalı boyca, okşaş ölçem boyca maliye yardım pulu berip, başka cayda davalını şaqını bivasta rastçot kılışını başkuruş mulazimetini küçe itiş gerek. Devletlik Terakiyat ve İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurti İctimai Terakiyat Tətqiqat Ornunun başlığı Liu Shui Mondaqdaydı. Pikirde, Diqqat ammining jiddiy, qiyin, g'am qilyotgan, taqozo bo'layotgan masalalarni hal qilishga markazlashtirilib, ammo mulozimatida odamga egishib mingishni amaliylashtirish tadbirlari o'tirg'i qo'yildi. Nopusqa ilinmagan doimiy turishliq aholi, eng ko'ngil bo'ladigan billik ko'chib kelgan farzandlarni tarbiyalash, turalg'u kapaliti, ishqi o'rinlashgan joyda sug'urtiga qatnashish, asosiy davolanish kapaliti, muqim ishqi o'rinlashish, to'liq kapolatlantirish qatorliqlarni cho'rdab, ishish miqdori tadbirni o'tirg'i qo'yib, nopusqa ilinmagan doimiy turishliq aholini doimliq joyda muqim ishqi o'rinlashish, xotirjam turmush kechirish, barobar taraqqiy qilish imkoniyatiga ega qilish kerak. Nopusqa ilinmagan doimliq aholini shaharga texmi yaxshi singishtirish uchun fikrda yana taraqqiyot iqtidorini o'stirish, xalq turmushining tuban chekini mustahkamlashga markazlashtirilib, bir turkum siyosat tadbirlar o'tirg'i qo'yildi. Fikrda munolar deyildi. Shahar bozorlaridagi shartga uyg'un keladigan doimliq nopusni iltimos qilish orqali ishqi o'rinlashda qiyinchiligi bor deb bekitish, belgilimi bo'yicha ishqi o'rinlashga yordam berish siyosatini amaliylashtirish, dehqon ishlamchilarini kasbiy ma'rif va tarbiyalashni kuchaytirib, ularning kasbiy salohiyatini baholash, kasbiy mahorat darajasini bekitish, maxsus kasbiy iqtidorni baholash qatorliq mahoratlik ixtisosliklarni baholashga qatnashishni qo'llash kerak. To'liq kapolatlantirish jihatida nopusqa ilinmagan doimiy turishliq aholini tadrijiy holda doimiy turishliq joydagi bolalarga g'amxo'rlik qilish, yashanganlarni kutish, yashanganlarga yordam berish, ijtimoiy panohlantirish, meyiblarni yo'lash, meyiblarga yordam berish qatorliq asosiy ommaviy mulozimati doirasiga kirgizib, ko'chma nopusdagi bolalarga g'amxo'rlik qilish, vaqtliq panohlantirish qatorliq siyosatlarni nuqtaliq mukammallashtirish kerak. Davlatlik taraqqiyot islohot komiteti makro igilik tadqiqot yurti ijtimoiy taraqqiyot tadqiqot o'rnining boshlig'i Liu Shuyu mundaq deydi. Nuqtaliq vazifalarni amaliylashtirib, unum hosil qilishga markazlashtirib, fikrda ommaviy mulozimat aslahalarining bo'shliq o'rinlashtirmasini sarxillashtirishni cho'rdab, odam, yer, pulni bog'lab olish mexanizmini tez barpo qilib, ommaviy mulozimatini o'rtaq qurish va o'rtaq bahramon bo'lishni ilgari surib, mulozimat ishlarini hamkorlashib bajarishni kuchaytirish qatorliqlar o'tirg'i qo'yildi. Asosiy ommaviy mulozimatning qulayligi, izchilligi va o'rtaq qurish, o'rtaq bahramon bo'lish saviyasini yanada o'stirib, ommaning erishish tuyg'usi va rozi bo'lish darajasini haqiqiy o'stirish kerak.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, tövende muhbirimiz Polat Amanuri, Memleketlik Ayalla Töhbi Yartış Ülgesi, Memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı Li Guiji'nin təsirlik iş izlerini tonuşturdu.
1: 2002 yılı Hebei Baudin şöyenini bitküzüp, devletin çakırkığa kızgın avaz kuşup, mağarıpkı yardım veriş için çerçe nayesige hizmet kekelgen bir oktukçı bu yurttan ayrılmakçı buldu. Bununla haber tapkan okuçular bu oktukçını uzatış için yetip gelişti. Ve ular birlikte uzatkılı kelgen Li Guiji muallimden, Li muallim, siz mi ketemsiz deb sordu onunla telmürgenice. Yak, ben ketmeymen, sizlerinin yanılardı kalımen. Dedi Li Guiji balılarının özge kıyalmayvatkan közlerine karab. Şu günü Li Guiji kündelik hatırsıge monolarını yazdı. Kayser iradem ve boşaşmaz tırışçalıkım bilen oktukçuluk hizmetimini tekim yakış işlep, mağarıpların terakkiyatı için bir kişilik hessemini koşmen. 2016 yılı Hebei Daşio Neşriyatı tarafından neşir kılınan Li Guiji'nin Kumluqta Oktukçuluk Kılış Hatırsı namlı kitabı da mundaq kurla közge alaydı taşlanatdı. Biz yulgun, kesan gülü bulup, gərbi kısımda yıldız tartıp, bu tıpraqqa çeksiz hayati küş elip gelişini halayımız. Aynı yıllardaki tallışın əsləb Li Guiji mundaq dedi. Eğer öz vaxtıda çerçen nayesi kelmigen bulsam, yurtumda oktukçu bolgan bulattım. Lekin çerçen nayesi oktukçularga tekimu ihtiyaclaşken. Aynı vaxtda biz poiz koltuğu 5 keç gündüz yolmanı bu yurtkı kelgenduk. Şinimen ki, ben bu yerde kişilik hayat kımitimini tekimu bek işkaşır olayman. Li Guiji hemişe kanda kılganda oktukçularga tıl edibiyat dersini yakşı ötkülü buludu. Qanda qılganda oquqçularını yaxşı yetəkliyi buludu deyəndək məsələlər üstüdə əstaydıl başqa turub, peşqədəmlərdən kəmtərlik bilən ögünüb, oqutuş şəkli və usulü toğrusuda toxtumay izləndi. Kiçikidən mədəniyyət, sənətə qızıqdığan Li Guiji kitab oxuşunu, yazıqçılıq qilishini yaxşı görətdi. Şundaq bolğaşqımkin o özü köp illərdən buyan yetildirgən bu adətlərinin oquqçularğa yardımı buluşunu ümid qılatdı. Qadimki Xanzu tili edebiyatı dövültümüz ananevi medeniyetinin cevri bulup, ögünüş bir kadar tez. Bulup mu asallıq millet okuqçılığı nisbetten etkanda, qeyinlik daritisi teximu yukur panidi. Balılarının özleştirişige kolaylıq buluşu üçün, Li Guiji muallim dersi vaxtıda daim her bir cümlenin mənisini canlıq usullar arqılıq okuqçılarga təpsili düşendirdi ve onu yadlat kuzdi. Neticede ular mı yadılganlarını asanlıkça unutup kalmadı. Okuçular onun ders ötüş metodudun suyunup, Li muallim, siz dersini bekiyak sözleydikken siz, biz tekstini toluq düşüne aldık, hem yadılap mı bulduk, deydi hoşal aldı. Li Guiji ders ötkende ve yazıqçılık tapşırıqı bergende, savadaşlarını kündülük hatırı yazışka ve onu dağımlaştırışka, körgen bilgenlerini, oylganlarını erkin işbadileşke. Şundaqla turmuş, ve ögünüşte uçurgan türlük gangraj ve hasılatlarını edebi tılda hatırlap koyuş adeti yitildirişke ilhamlandırdı. Bunda kılganda okuçlarının söz baylıqı eşipli kalmay, yine yazıqçılık mağartını mı yukur kötürüşke mi yardımı bulatdı. Li Guiji sınıp müdürü bulu süpüt bilen okuçlarının kündülük hatır sarkılık, onlarının ideyevi aldı, turmuş, ögünüş ekvallarını vaxtıda ilgilep, her bir parçaya kündülük hatırsıge tepsili bağı söz yazattı. Bazı da onun yazgan bağı sözlerinin hacmi balılarının bir parçaya kündülük hatırsıdan uzun bulattı. 2005 yılı Li Guiji okuğucusu Aygül'nün kündülük hatırsını körgendikken, bu kızda çıray turkı sebeplik özünü kemsitiş hayişinin varlığını sezip, Aygül bilen ayrım sökbetleşip, ''Minin nazirimde siz bek çıraylık kız.'' Bir adamın kalbinin güzel buluşu ve tırışçalıqı, ahlak bezileti onun taşkı kıyafetini mi muyum dedi. Li Guiji yine Aygül'ün kündülük hatırsızdaki bayram kiley dep kaldı. Lekin benim bir acıp paypığımı yok degen kurlarını okup, onun ailesi de kıyınçılık varlığını bilgendinkin, şu günlük dersin çüşüple bazarını berip, bayramlık süptü de Aygül'e bir cüp kızıl paypak, apısıga bir cüp pele seti aldı. Bugün günde Aygül Merkezi Milletler Daşiyosu'nu pütküzgendiğin ki, idarisi de ızçıl ilgar hizmetçi bulup işlevatkan bulup, Küyümçen muallimi Li Guiji bilen cem bulsa, değişmeydiğen gibi yok, yakın dostlardan bulup kaldı. Li Güji yana sınıfta alayda okuş dersi tesis kılıp, okuçlarını derslikteki güldürmamlık yamğur, Xomen ziyafeti qatarlıq sahne eserlerdeki personajlarını rollarga bölüp repetisiye kıldırış, teatr şekilde orındaşkı yetekleş arkılıq, ularını əsli tekstke ve kişilik ayatkı bulgan təsirat düşensini çoğunkırlaştırış imkaniyetige iki kıldı. Çerçen ayelik birinci otur mektep okutuş başkarmısının müdiri Shin Jung-chi mındak dedi. Bir kıtın biz mektepte futbol müsabıqsı ötküzgendik. Bireylerinin ismini aşkarlılmasızlığını tapılap, futbol komandasıga 2000 yuan iyan kılganlıqını. Bu pul arkılık okuqçularını tentirbiye hareketini kızgın süyüşke ilhamlandırmaq çişkenlikini etkallıqıdın xəver taptım. Keyin sürüştürüş arkılık bu pulni Li Güji'nin iyan kılganlıqını bilduk. O hemişe okuqçularını rıqbetlendirip durdu. Li Güji'nin sınıfıda İlmi Nur Ömercan isimlik bir kız bulup, ögünüş neticesi alaydı yaxşı. Mücazımı oçuq yoruq, yıkışlıq idi. Li Güji onu sınıfdan edebiyat sənət həyatlikige körsətgendi. Bırak Li Güji uzaq ötmeyi, bazı oğullarının İlmi Nur bilen paranlaşışını bəkrək yaxşı gördüğünlüğünü bayqap kaldı. Şunu olan Li Güji İlmi Nur'ni işxansıq çakırıp, sizden arzuyunuz riyasetçi buluş. Riyasetçinin notu kabiliyeti yaxşı bulublu kalmay, yana yukur medeniyet seviyesige iyi buluşu gerek. Şuna siz arzuyunuzni işqaşırış üçün bütün dikkat etibarınızni ögünüşki kartışınız. Ergiz başkışlarga köngül bölmesiniz gerek. Gepimni tüşendiniz mi? Dedi. Akıllıq bu kız derhal xıcılıq ilkide 5'in yılın işti. Bir neçe yıldın kiyin İlmi Nur Cumhurdan Milletler Daşosu götti. Bugün günde o, devlet içi de xililı namı bar riyasetçi ayınlıp, Merkezi Televiziya Stansı'nın programısı da Xiaomi namı bilen tonulmaqta. 2019 yılı Xiaomi Merkezi Radyo Televiziya Baş Stansı Riyasetçiler Müsabıqısının Əlkılğış Müsabıqısıdaki notuqı da mındaq deydu. Siz çerçenli orap durgan qumluqnın u çetide nemilerinin barlığını bilemsiz. Köpkök qumdığınızı, ufuk tutaşkan çeksiz dünya. Gerçi tuğulup ösken yurtum çerçenliğin tabi muhiti naçar bolsa mı, lekin mağarıpkı yerden beri otkan oqtkuçular baştın ahır ökünüp baxmıdı. Mesela neçe yıldın buyan Li Güji muallim çoğunkur mehir muhabbeti bilen mağuşaş talaylıgan okuluşlarını terbiyelep kilovatıdı. Ben bolsam bana şu muallimnin terbiyesi de üsbetilgen aşu suyumlik makanının bir kızı. Çerçende turup okuluşu İlmi Nur'nun televizordaki notkını anlayan şu dakikada Li Güji'nin közü lıkkıda yaşıq toldu. Bizden aynı çağda bu kumluğa gelişimiz mi? Bu yerdeki balılarının bu kumluğundan çıkıp, tekimi kent kişilik hayat sahnesine atlanışı için emes mi? Bana İlmi Nur, bu arzuyumuzun işkaşırganlarının biri emes mi? Çerçen gelgendikken Li Güji bu yerdeki asallık millet kişilerinin örüp adetlerini ilgiledi. Ve onlar bilen tonuşuş, paranlaşış çereyanda, onlarının ançı ölçemlik bulmağın Putunxua teləppüzünü tüzdişige teşebbüskarlık bilen yardım verdi. Hem de ular bilen çoğunkur dostu kornatdi. Li Güji sınıp müdürü bulu süpüt bilen her bir balının keyfiyatı ve ögünüşüge ızcil köngül bölüp geldi. Bire okuqçı domsaygan aldı sınıp kirse, onun ettigende atanısı bilen cidelleşip kılıp tamak yemeği kelgenlikini pemledi ve derhal naştılık ilip verdi. Andın ular bilen pikir almaştırdı. Bazıda sınıptaki okuqçılar türlük müsabıqılar sebeplik tamak yeşki ülgürelmigende, o okuqçularga tamak elip geldi. Ve onlarının yigenlikini körgendinkin, andın hatır cem üyü kayttı. Bir kışlıkı ders arlıqıdaki gimnastiki vaxtıda, o bir oğul okuqçının mektep formasının hem kıska, hem konuşkenlikige göz düştü de, o okuqçının aile ekvalini ilgilgendinkin, onunla yeni mektep forması ve popayı gelip verdi. 2017 yılı Li Güji'nin sınıfıda Gülyar isimlik bir okuqçı bar bulup, ögünüş asası aciz idi. Li Güji onu ders vaxtıda aktif pikir kılışka, özünün acizliğini tırışıp yenişke, dersin çükendinkin bilmegenlerini soraşka, cüretlik buluşka ilhamlandırdı. Bazı derslerini pişikleşi üçün, dersin sırtkı vaxtlardan paylanıp, ögünüşüge estaydıl yetekçilik kılgaş, balının psikisinin özgürüş ehvalıgımı köngül böldü. Gülyar'ın apısı bir mezgil öydü bulalmıqaşka, Gülyar'ımı cimip ketkendi. Şunun olan Li Muallim daim ona olan paranlaştı. Onun turmuş ehvalini ilgilep durdu. Hem onu Kayser buluşka ilhamlandırdı. Кейін Гүлиярның апсы қайтып келіп, балысының саламәтлігінің яқшы болыплы қалмай, үгінішінің мұ көп үлгірлік әнлікін байқыды. У үшчірғанлы адамге қошалық есиятын ихпадылап, мұндақ деді. Ли муалымге көп рахмет етімен. Мә өйді болмаған күнлерді о қызымға өз қызды күйініп, михір муабітіні еткізіп кепті. 2020 жылы Али мектеп имтаныға бір ай қалғанда сыныптыке Дилбар ісімлік қыз ағырып қалды. Оның дадысы сыртты болғашқа келәлмеді. Апсымы іштен түшмей тұрып келәлмейді. Ли Гүйджи әсілді өзінің балысыны алғылы берішқа алдырап тұратты. Шындақ болсымы, о бұ оқуғычының ағырқы чиде алмай ватқан халтыны көріп, ішкеленмей оны докторханыға апарды. Вә таки доктор оныңға окул селіп, ағырқыны пәсейткенге қадар оның енедін айдылмыды. Бұ чағда қараңғы түшіп кеткен болып, қызшақның ата-анасы тек келіп болалмағанды. Шының өлен о бұ қызны үйге апыр қойды. Даша имтаны ақырлашқандан кейін Дилбар арзусы бойынша мәлім бір даша көтті. Оның апсы әрқытым Ли муалымны көргенде, оны чин құчақлап, анчы өлчемлік болмаған дөлет тілі да, Ли муалым, сізге көп рахмет, сіздің ярдымыңыз болмаған болса, қызым бүгінгі күнге ерішелмейді, деп миннеттарлығыны білдіретті. Ли Гүйджи ішлаватқан Чәрчен айелік бірінші отыр мектеп, ятақлық түзімдікі мектеп болып, сынып мудыры оқушыларының үгініш вә тұрмышыға әр вақыт көңіл бөліп тұрышы керек еді. Шунлашқа ұл сынып иғын ашқанда, оқушыларға мұны бір жүмі сөзіне дайым жекіл айтты. Сағлам тәнді сап әқіл дейдіған кеп бар ғу. Авал саламәттікінларға декат қылыңлар. Тән сағлам болғандыла, андын үгінішіні яқшы қылғылы болады. Тамақны вақты дияңлар. Үгініш білен дәмілішіні муаппық тәңшеп тұрыңлар. Мәйлі мектепті болсын, яқы сыртлады болсын, қандақлық іш болса, алды білен чоқым маңы даңлар. Мән әл қылымен. Оқушылар оныңғы бәк амырақ еді. Оны өзінің атысыдек, апсыдек көретті. Бір күні бір қыз оны іздеп келіп, белікені көрістіп, нұрғын ғалите қызыл чекет шығып кеткелігін етті. О, бұ қыз білен тәпсілі сөкпетләшді, әм арлықта оның әхвалыға диққат қылып тұрды. Бірдемді кейін қызыл чекетлерінің барғансыр жықлават қалғыны байқап, оны дәрхал тоқтырғаны ғайлып барды. Вақтыда іліп келінгешке бұ қызчақ найт тезіл сақиып, яна қошал алда үгінішке кірішіп кетті. Ли Гүйджинің балаларға күйініп қылған бұндақ ішлеріні санап түгеткілі болмайды. О, сыныпыдекі оқуғычылар үшін әм сүйімлік оқытқычы, әм күйімчан апейді. Оның күрлері оқуғычылының тұрмыш вә үгініш жәттікі ғемені еш білән алдыраш өтәтті. Оқуғычылар алдырғанға алдыра етті. Оқуғычылар ойлғанны, оларды мы бәкірек ойла етті. Әжірінің теге алтын дегендек, 2020 жылы Ли Гүйджи етеклеген толық үшіншілліктің 30 нәчі оқуғычы Али мектебінің толық күрус кәсіпліра көтті. О, 2007 жылы Байынғолын областы бойынша мұнәвәр оқытқычы. 2008 жылы Байынғолын областы бойынша оқытыш майыры. 2017 жылы Байынғолын областы бойынша мұнәвәр оқытқычы. 2019 жылы Шинжан ұйғыр аптым районы бойынша мұнәвәр оқытқычы. Яна шу илі Шинжан ұйғыр аптым районы бойынша мұнәвәр коммунистік партия азасы болып бағаланды. 2021 жылы Шинжан ұйғыр аптым районы бойынша айыллар төкпі яртыш үлгісі шәріпі керішті. 2022 жылы Байынғолын областы бойынша мұнәвәр сынып мәсулы болып тағдырланды. 2023 жылы мемлекеттік айыллар төкпі яртыш үлгісі, 2025 жылы мемлекеттік 8 март қызыл байрақтары деген қат шәріпке мұясар болды.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaşlarının xizmət üstünü özgərdişi xaslıqının namayəndisi. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər biridu.
1: Sayət mənziri nöqtlərdiki adəmni özgərdişdən öy icari elib turmuş keçirdiqallarının icari öyünü özgərdişigicə, özgərdiş şəmili yenə yaşlarının iş oranıqı ceytib bardi. Bəzlə iş oranı meyvi köktat deyirdi, bəzlə orman bərpa qıldı, bəzlə ambar çaşqını, qululu qaplı qısqışbaqını xizmət həmrayı qıldı. Bir ijtimoiy aloqa to'g'risida bir top yosh ish o'rningizni ko'rib baqsam bo'lamdu degan temada munozara ko'rpisi qurdi. Qisqacha tushuntirishda bundoq yozildi. Kishilik hayotining yerimga yaqin qismiy xizmat bilan o'tadi. Ish o'rindagi kichikkina yer xuddi bizning boshqa bir qonalg'imizga o'xshaydi. Bizning og'rinishimiz, kurash qilishimizga daxil bo'lib turadi. 80 mingdan ortiq odam bu guruhda o'zgacha ish o'rindan bahraman bo'lib, kichikkina yerni konkret kichik go'zallikka ega qildi. Yani bir supada iş üstülüğünüzde ne mi bağı qatarlıq alaqıdar temalar 190 milyon qitimgi yığın körüldü. İş orni şirketinin, leken hoşalıq özümünün. Hangjuluk kız, Çinjau, ilgiri bir yıl içi de 10 min yöngi yığın, her xil modu oyunçuk ve heykellebilen iş ornini özgertken. Yani bazıla nəpis bezelgen 3 kvadrat metrlik kiçik daçı yasağın. Bazı yaşla xizmet üstülüğü banan terip, xizmettaşlardan aldın zakas qobılqağın. Banan yeşil rangdan seri rangga özgergende, köpçilik bir tarafdan bölüşüp yegash, bir tarafdan paranglaşıp, özge delgül bolmasıqni eskertken. Bu xil banan ijtimoiy aloqasi şat xoramlıqqa tolgan. Torda Xiaomi her gün iş ornining üstel yüzünün qiyabitini xatırlab, torda qanda qılganda rahat ve yuqori derecelik iş ornini bezgili boludigaligi to'g'risida ortaqlaşdi. Tuproqda ösümlik yetiştirish, yeni ösümlik yetiştirish, suda ösümlik yetiştirish. O, ösümlikni qandaq asrashni bashqoldak beledi. Xizmatdan sirtqi vaqtlar yana xizmatdoshlarning bog'vanchilik masalalariga javob beraladi. Ösümlik sistemidagi ish o'rni, polat chiviq, tömir sungaklik xizmat binosidagi xizmatchilarni tabiiy oksigen xona bilan ta'minlab, ularni cho'nqur nafas olish imkoniyatiga ega qildi. Demak, ish o'rnini o'zgartirish yengillik hisoblanmaydi. Torda Shaolining aslab berishicha balalıq çağlarda arqitim opsining ishxonasiga barganda uning ustilidagi aynak taxtining ostida o'quvchilar bilan tushgan suratlarni ko'ralaydi ekan. Opamning o'qituvchi xizmatdoshlarining ustildimi o'simlik, xotir surat, siyodan qatorliklar bor edi. Shu davrdagi yoshlarga nisbatan aytganda, bular ularning qo'l bilan qorashtirdigan moda o'yinchiqlari edi. 1886-yilda Germaniyalik güzel sanat tarixi tadqiqotchisi Wolfen binakarlik psixologiyasi muqaddimasini e'lon qilib, odam bilan muhit o'tirsidagi o'zaro ta'sir ustida izlangan. 1976-yilda psixologiya tadqiqotchisi Prushaniski mush asosida muhit psixologiyasi uqumiga aniqlama berib, turayotgan bo'shliq muhiti bizning tuyg'umiz va harakatimizga nihoyatda zo'r ta'sir ko'rsatadi deb qaragan. Hozirgi zamon xizmatchilarining ish o'rni bir haftada 5 kun, har kuni 3-dan 1 qism vaqtini sarf qildigan joy bo'lib, jismoniy va ruhiy jihatdan his qilish bilan zich munosabatli. Mohiyatdan qaraganda, ish o'rnini o'zgartirish bezakning qotilishi emas, balki tirishish orqali yakka xizmat muhitini shaxsiy xosliqqa ega o'zgacha rayonga aylantirib, fiziklik muhitni yaxshilash asosida ish o'rnini texmi rohat va xosliqqa ega qilib, jismoniy va ruhiy jihatdan xoshallik tepishi hisoblanadi. Ma'lum ma'nodan aytganda, ish o'rnini o'zgartirishga daraja, xosliq yoki estetik nazar bilan qarash hojatsiz. Qarmoqqa surlik, pishqan o'tir yashiqlar ish o'rindagi tatmisiga o'z yaxshi ko'rdigan yunqonchoqni sep qo'yishi mumkin. Bu o'yinchiqlar garchi hozir eng moda bo'lib atgan posun bo'lmasimi, lekin eng yaxshi xizmat hamroyiga aylangan bo'ladi. O'tir yashiqlik bir to'rdosh chaqcha qilib, o'zining ish o'rnini mikro ishchilar sanatoriyasi deb atab olgan. U mundaq degan: Yaş vaqtimda ish o'rni mening ko'rash qilgan chaqdagi yiqilg'i ombirim edi. Ishkapning ichida yemaklik va yuyinish buyumlari bor edi. Ammo hozir ichida badanchini turish saymonlari har xil

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytimki cungoğun nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, Mesul Muharriri Polat Amanuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendi deyiktiğinle, stansımızdan anıtılış aldı durgan başqı sərxil programlarda bulsun.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
0: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qaytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
4: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
5: Kiçikine ot yalkuni, barmıkımızın uçunu illetalaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan, bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu, bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Üçüncü, Cungoçe sosyalistik kanunçılık yolda çıntırış gerek. Ben mundaq digen idim. Biz çıntırdığan Cungoçe sosyalistik kanunçılık yolu, mahiyette Cungoçe sosyalizm yolunun kanunçılık sahasidiki konkret ifadesi. Biz ravajlandırdığan Cungoçe sosyalistik kanunçılık nezriyesi, mahiyette Cungoçe sosyalizm nezriye sistemisinin kanunçılık meselesidiki nezriye neticesi. Biz berpa kılıdığan Cungoçe sosyalistik kanunçılık sistemisi, mahiyette Cungoçe sosyalizm tüzümünün kanunlu ifadını şekli. Biz hem mevkanı hazırgı koyup, iqtisadi, ijtimai terakkiyatı düşkelgen çoğunkur katlamlık meselelerini

yezning xizmati havoning isishi bilan texim chalinyapti. Aynola g'orisi bag'ansira cho'ngishga boshlayapti. Yezga keldigan xaridorlarni ko'payib, bizni jiddiylashtirib qo'yapti. Biz dehqonlarning bu qisqa damda bo'lgan savdo fursatini qo'ldan berib qo'yishini, ziyon tortishini va yoki oldinib qolishini xohlamaydik. Shuning uchun butun kuchimizdan chora qo'llanib, dehqonlarning manfaatini qo'g'lash uchun tirishyapti. Aynola 7-nji oyning oxiriga kelganda ko'klikdan qizirishga boshlaydi. Lekin haqiqiy tamkir pishirgan vaqti 8-nji oyning 5-dan keyin bo'ladi. Ba'zi savdogarlar yangi meva qimmat bo'ldi deb bozor qo'g'lishib, onchiki qizargan, tex to'liq tamkirmagan, voyaga yetib pishmagan aynolni uzib sotishga boshlaydi. Xaridorlar o'zini oldinib qolgandek his qilishga, keyin bundoq aynolalarni sotib olmaydigan bo'ldi. Necha yillik tajriba bo'yicha dehqonlarga cho'qim 8-nji oyning 5-dan keyin aynola uzishini ta'kidlab yig'im ochdik. Bizning egilgan uchurlarimizga asoslanganda, ba'zi dehqonlar haqiqatan oldinib qoladi. Ba'zilari pulning 20-ni ilib, 20-ni olmaydi. Kazzob tijoratchilar yo'lda avtomobil buzilib qolib, aynola sesib ketdi. Biz og'ir ziyon tortib ketdik degandek yolg'on gaplar bilan dehqonlarning pulini qisib oladi. Biz bu ishdan xabar topgandan keyin uzishdan tortib qachilashgacha nazorat qilish xizmatini ishildik. Shunga kunim kunduzi aynolliq bog'da, kechisi sklad va yashik savdolarda o'tib o'tadi. Uxlasam mu aynola tushadigan bo'lib qolyapti. Yezga keldigan xaridorlar ko'payib yotgan mushundoq bir kunda Cho'lponxon cho'ng'onni esimga oldim. Xizmatning oldirashchiligida mo'mayni yo'qlab bo'lmagan edim. Mo'mayning qonrab ketgan hossi ko'z oldimga keldida to'rni oqtirib bir tol ilg'ar avtomatik kassaga qisqib qo'ydim. Mo'mayning xaridorimi kammiganmidi? Oyankashlarga oldinib qolmas deganlarni o'ylab uni yo'qlab kelish uchun mag'dim. O'yinning ishiga o'chiq bo'lib odam ko'rinmaydi. Men hoyliq kirib uy tarafga qarab mag'dim. Cho'lponxon cho'ng'ona uydan hech qanday sado kelmadi. Ansirab uyga kirdim. Lekin mo'mayning qarisi ko'rinmaydi. Shu hamon mo'mayning beg'i esimga kelib, bog' tarafga mangdim. Darvaqa mo'may bir tup yong'oq tarixining ostida osig'i tayinib o'tirgan ekan. Mo'may meni damonliqqa farqlandiramigashga un chiqmay diqqat bilan qarab turdi. Men yaqinlashgandan keyin tonib, osig'i tayinib o'rindan turishga kuchindim. Bo'ldi qo'zg'almislar. Darhol Cho'lponxon cho'ng'onining yoniga bordim. Shuji qizim, seni to'pida o'ltirsalar bo'lmaydi. Men ko'payib chiqay. Bo'ldi, hech nima bo'lmaydi. Etiz qirlarda o'ltirib kunib ketdim. Silni hammaylan maqtishdi. Shuji xonimning kibri yo'q ekan, yezig'i singib ketdi deb. Mana, haqiqatan elga kirsang elingcha, suvga kirsang belingcha degandek ras singib ketibdilar bolam. Mo'may bilan yan-yan o'ltirdim. Yezda kichikini bir xabar mu birdan dil taqildi ekan-a, Cho'lponxon ona. Rastayla shuji qizim. Kimning uyiga kim keldi? Kelgan mehmon nima deb kelib, nima deb ketdi? Birdan deyilib bo'ldi. Sili haqtimi? Er olimkan, o'g'li yaqinni doshi ko'tibdi deganda xabarlar taqilgan ekan. Mo'may shu gapni deb aytib, xirildab kuldi. Haras, xaridorlar keldimi? Aldırışçılıqda kirp olamadım. Muş işten ansırap gelişim. Mimidin ansırayla balam. Xeridarım kemmedi. Lekin çokum kilidu. Abu üç seyğizxan tolu kirip, ahir hardımı yok idi. Hoşunla yardım kılıp, doğrunumu çiçiş bədi. Əmdi pişini saxlayımız balam. Hə, yaxşıbdu. Hoşunla mı yaxşıkana? Bobdu, xeridadın ansırmızlə. Agar u xaridorlar kammisa, biz sotib beramiz. Partiyaga har qaysirdek partiyaning kadrlariga ishinimiz. Hammanglar bizni ziyon tortmasin deb shunday qilib ketyapsizlar. Foydani sizlar olmaysizlar, biz olamiz bo'lmasa. Partiyaga rahmat. Mo'mayning hassi qardim. Cho'ng'ona, hozir avtomatik ilg'or hassalar chiqdi. Yiqilib tushsizlar, bir yani bossizlar, signal berib odam chaqira olaydi. Ultursla o'rindiq qig'ili bo'ldi. Tordan zakaz qilib qo'ydim. Sizlarga bir hassa sovg'a qilaman. Yo'q bolam. Unda qasini ishlatmayman. Bu hassani tashlasam bo'lmaydi. Musha hassa g'ajitimdan chiqa olaydi. Unda qasig'i kunamayman, ham ishlatmayman. Pulni buzmuslar. Bu hassani qaytirib yasizlar. Ba'zilarini ishlatmayman. Bu gapni anglab, nima deyishimni bilmay qoldim.
Bu hasını mı taşlıb etmizle? Ağ optimatik hasını mı işildi baksıla? Yağ balam, bir qadın çıxım qılıp anmısla. Mən rast işletmeyim. Zagaz qıp oldum, kini kəp baksın, kör baqaylı. Mamay gəp qamayı çimib getdi. Andın bərdilli yığlaşqa başıldı. Mamayını bərdəm yığlap, içi qarını boşdu alsın da bəzləmədim. Mamay yığlap bulup, adeti bu yiyecə könlükünün etki bilən yeşini sürtdi. Mağa yaxşı könüllər bilən, hası əp yermeyen disla unumay kəttim şuci qızım.

Yezlik hükümet aynola üzüş, kaçılaş noktalarını bekitip, bekitilgen yerge ölçenlik cin ve sayıran katarlık əslərlərin oran dışına başladık. Aynola kaçılaydıgan yeşiklerini yasaydıgan zavut mu, yezimizgi kurulagan bulup, ola keç gündü sakas üçün işlev atattı. Zavut siyahıdaki tohtama yaslı vatkan ve yaslı pütüp, asman pərək tezivitligen yeşiklerini karab, hayran kaldım. Yeşiklerinin içige saldıgan yeni bir monca uşaq çüşek nesle bulup, olanımı küçük zavutla yasaydı. Aynolalarının berberege urulup, buzulup ketmesi üçün yeşiklerinin içige X şekillik iki kilin kağız tahtı koyuldigen. Onun astığa dehkalla paypaq dəb ısım koyuvağın bir parça ah yepinci silindigen. Aynolala marjan tızlıgan dek tızlıp, yepincisinin şoynısından tatıp, ağızını itip boğan denkin, üstüge buzulup ketişinin aldın aldıgan doğrulangan bir parça kağızını koydigen. Andın yeşiklerin ağızını itip, onu piçetleş maşinesi arkalık piçet

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

cesaretlik ayal. O bütün vücudu bilen, urgup turgan cesareti bilen öz hizmetige kesip dünyasıgı şüngılgan idi. O okuş bitirgendin buyan tuncu kitim hayatını eğitip tüketküsüz mol mənləgi tolgandak yes kamaqdı idi. Şunu o harmayı işleydi, izin etdi, əməliyyatın ötkes etdi. İşik çekilgen avaz bilen azadem kol zadeyi qardı. Saatının ıstırlıkisi keş saat 10'u görsüp duraddı. Bu çağda işik çeki vatqını gəp yok eri əhrəm idi. Azadem kalemini koyup işik qaratmandı. Azadem nahilik yezegilik pen texnikisinin kengaytış punktığı işik çüşkendin kin yezdeki ailesini nahiye bazırıqa köçürüp geldi. Ola toy qığan denkin, Ekrem'nin yezdeki yatığını öy kılıp tutup gelip atattı. Ameliyatı bu yatak ulanın yekşembilik bir küllüklü turalğısı idi. Adette Azadem zavutun yatığını yetip kopattı. Azadem, nahilik yezdeklik pen texnikisini kengaytış punktığı kegen denkin, idarı onunla bir iğiz kemir öyni yatak hem öy hesabıdı bədi. Ola bu öy küçüp kegenden kin bu öy mü oxşaşlı olanın yekşembilik turalğısı bop qaldı. Ekrem adette yezdi turatdı. Aldıraş boğaşqa yekşembide damağın könlü öyge qaytalaydı. Bugün şembe boğaşqa o işten çüp velis bitplen bir saatin artıq yol yürüp öyge qaytıp kegen idi. Keşik tamaqdan kin o az adamın keşte yezivetmiz bulmaydıgan bir monca hatirası bağlıqını anlap, onu öyde kaldırıp, özü sırtkı çıkıp ketken idi. Yez buldunuz mu? Ekrem şikten kırıpla, az adam eğiz aşkıca takasalıq plan sordu. Ha, dedi az adam yeni külümsirap. Tüyümüz mü buldu kılmende emdi? Siz şunca iraqtan aran bir kegende, sizge hemrah bulmasam bulmaz. Şu emes mu? Keş buldu. Em de aram almışsınız bulmaydı. Yaxşı aram ağandıla, yaxşı hizmet kığılı buldu emes mu? Ekrem gəp kılıb itib, üstel üstü de yiyilip yatkan kalem, hatir depte ve başka materyalan yığıştırıp atkan azademnin keyindini kilip, onu çıngıdı kucaklı. Çaşları boyularını toymay toymay purudu. Meni seyğindiniz mi? Dəb sordu Ekrem. Az adam onun sualığı cevap vermedi. Onun gözlerden ixtiyarsız halda nəç tamçı yaş döküldü. Xildin kin o boş avazda boldi, aram alaylı. Ədimə yenə sınaq meydanı qıbamsan bulmaydı, dedi. Ekrem ündümüdü. Çünkü o az adamın köp hallada yekşembi küllürümü işleydi qalıqını bilətdi. Bəzdə özümü yekşembi demə işləb qalatdı. Az adam öynün törüge çip kəltürüp koyulğan qoş kişilik karvatqı orunda silavatqanda Ekrem'nin nait aldıraşaldı kiyimlerini silavat qalıqını görüp tuyuqsızla külkisi qıstap avazını qoyu etip qaqaqlap külüp getdi. O erinin nemege aldırap qalğalıqını belgen idi. Nemege külü versiz. Ekrem, az adamın külkisi xeylgıç toxtumuğan denkin salma qiyapeti sordu. Qarağın siz ne? Xudu aşqağın kiçik balına özü. Dedi az adam telqip külgen içe. Bunun külgülek nemisi ba? Dedi Ekrem, az adamın nemini köz tutuat qalıqını düşünüp. Meni zağlı kılıp atamsız? Ya qay, neymiş ki zağlı kılıp mən? Mən sizim kılıp atıdı sizge. Dedi az adam çak-çak kılgandak. Əməliyyətdə bu az adamın çın köngüldeki gepi idi. Qaysı ayal erinin özüge hər vaqt təşnabıb, indilip duruşunu xalımaydı. Adamın kiçik balığı oxuşdu atqında qara bunu. Yolvaz, böyre deyendek bir nimlək oxuşasınız çox kaşki. Kılıqlarınız pek omaq görünüp getdi. Kiçik baldak təlmürüp dana. Sizcü, adetli yolvastak sür hayvanız bulğunu bilen, bəzi kiçik baldak suyumluk bop getisiz.
Менің ұшындак тентіп қойған өзіңіз ғо. Нәді мен болай, алдын қапты да өзіңіз кәмедіңіз ғо. Дәм амай мән, кәшті му тәлікімге бары мән давасыңыз. Мән келіп, бұл құрық тамның ішеден немі қылаттым. Азадам карваттан түшіп, чырақны өчірдей.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kəngiyidi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutsi olan misli derhal köpçülükü yolla birimiz.
7: Buraya sadece doğrudaydı. Her günü tün yerimi gece telefon oynayımız. Şuna çokum, en kımmet teri asıraş boyumlarını işletiş gerek.
5: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan tüper koşaylı.
2: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gittim ben azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktatıdığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulamak kaldım.
3: Karısına kütüneş, sağlamlık kızıyalık.
5: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
2: Bir aram bulsam doktoru görürüm ben, hem de her kızımı karısına şıkmayım ben.
7: Tünümeyim ben, okulayım ben. Kanuniyetlik turmuş en yakışı kütünüşken.
8: Kül kız bek kalıtışken.
7: Kandak deysen.
8: Kaç günü bir toyduşkimiz ne? Yigit kızdan aldı da gül götürüp menüşka uğurlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
9: Men güvektik bulunla. Bişanla baş, ayıkınla taş bolsun.
8: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
9: Kitaptın.
8: Tünögü malım bizden bakçığa apırıp oynatkan pek pek güzelken.
7: Gül kız kandak mı dedi?
9: Keldi bahar, küldü gönce. Könül yayırdı, gül ışıkıda ahandan urup bulbul sayırdı.
8: Bu kayış kitaptık kep bop getti emdi.
9: Bu mehbi, deppe meyme.
7: Gül kız ameliyette hemini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni oğulap kılgılı boludu.
8: Köp kitap okuş onun mekbiyetlikken de.
7: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanığa apırıp gireyim.
1: Ben Nurgun iş hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı atıma. Şimdi ben ki, hanım göçü baştap şuruş, karhanıcılığının desmayısı.
0: İşçiler beni çoldan daydı. Tamaşıbılar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Benim bir vakit görüntüsü üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakit görüntüsü mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
10: Siz... Çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
11: Burader, siz bu beyhatarlı kalıpkan neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
12: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
11: Bu beyhatarlı küçün emez mi?
12: Ek avarçılık kendim çoğun. Çeçimini bayılı yasak kantım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
11: Ay, çat, her kanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koruyalmaydı. Ama bir hatalı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
12: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikilet mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
13: Toksiklet mingende bir hatalık kalpkını doğru kivilin. Bir hatalık kalpki sizin koldaydı.

0: талан, мини мини. Сикот чизла тасқланду. 3 минутта сабатыңыз кирду. Асала, нақ пул ала алайсыз?
1: Тешимиз палпал, ичимиз галгал. Қарыз билан қарыз қайтырмыз. Өпкемизни ичидан қақуду.
0: Мукапат пули тартылган аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдиқ етуду.
3: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaydırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaydırışqa qurbi yetməyvadıdı.
0: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızların bıraqlı tügep getken bolsa, əmini qaydırdan başlasam dəb bəhmə arzu qırın.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Ayniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Ayroplanda rastlı ən bexətər orun bulamdı. Bugün yenə ayvanatlağı təqlid qılıb barlıqı kəlgən yuqarı texnikaladın sözləb verimin. Karbon su birikimlərini istimal qımısa, rastlı oruqluğulu bulamdı. Xoş qadirik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızda başlayıqdamdıq. Hazır nurgun kişiler ayroplanğa oturup seferge çıkışını tallaydı. Lekin biz adatta xatır cemalda yer yüzüde yaşayışqa ayroplandak bir döve metalğa oturup kökü kötürülgende dakki dükkü çüşüp kilişimiz mu normal ahval elbette. Onun üstüge ayroplanın kurulması murakkep boğaşqa uşkuçula karmakı sırlıq göründü. Törlük icdimai alaq taratkılırda xalıq aviyasiyesiga ait nurgun pişni iğvala tarqılıp jürüdü. Bugün biz bu pişni iğvalanı bir-birlap tahlil qıpaq qaylı. Şinimizki, anlap oğandın ki, ayroplanı çoğum xatırcam ultralayısız. Ayroplanın motoru işlemesi ayroplan çoğum tögüşüdü. Xalıq aviyasiyası da ən köp uçuraydıgan koş motorluq ayroplanğa nisbətən etkanda bir motordan kaşlı çıqqan taqdırdı mu, ayroplan yanılı bir motorga tayınıp, zapas aerodromu yetip baralaydı. Lekin, enkar kılışkı bulmaydıganı şu ki, yakı uçuş haqiqatan en tayın xatarlik. Motor degen bir çoğunlu nerse, onun oti havada uçup kalsa, hareketlendirgüş küçünü yoktuş ihtimalı mı buldu? O yana havanın karşılık küçünü payda kılıp, iki taraftaki hareketlendirgüş küçünün simetrik boğmaslıqını keltürüp çıkırdı. Uşkıcı aeroplanın başkuruş yüzünü başkurup, bir küç momenti asıl kılıp, bu hıl simetriksizlikini yok atkandıla aeroplanın tamponluğunu saklayalaydı. Şuna motorunun önümünü yoktuşunu bir taraf kılış, uşkıcılarının meşgidi kembozu bombaydıgan tür bulup, fakat qattıq sınaqtan ötken uçkıçılarla növetçi aeroplan vazifesini icra kılalaydı. Ondaq da motorunun hemisinin küçü qalısı üçün, rastlılığa bəkli əpsunlarla kış buludu. Ama aviasiya tarixi de birine çıxıydım möcüzümü yüz bərken. 1983-ci ili 7-ci ayının 23-cü günü Kanada aviasiyasının 143-cü numurluq növetçi aeroplani yeryüzüde Angeliya sistemisindeki meter sistemisi bu içi hesablaştı xatalışıb, yıkılğuma yetişmək turupla uçup getip, yerim yolu ot uçup qağın. Ama aeroplan başlıqı nopozluq leylap uçuş əvəzkarı bulup, boşluqda 17 minut leylap uçuqan. Hem de aldıqı uçuş konuş cihazını çüşürəlmegen əkvalda aeroplanı yıqın ətrapdaki bir taşlandıq aerodromu muvapıqiyetli kondurgan. Bu aeroplan yeni 25 yıl uçkandın ki, andın hizmetten çekingen. Bu rekord 2001 yılı 8. yılın 24. günüge kelgende andın okyanın alkan aviasiya şirketinin 236. numurluk növetçi aeroplanı tarafından buzup taşlangan. Yeni gelip Kanada'nın aeroplanı havada yıkılğumay ekip getip, koş motorunun otu ölçüp kalgandın ki, 20 minut leylap uçup, Atlantik okyandaki Lajish hava armiya basığı düşken. 2009 yılı 1. ayının 15. günü New York, Amerika aviasiya şirketinin 1549. numurluk növetçi aeroplani əmdili uçuşuğa bir top Kanada qara turnalarının hücumuğu uçurgan. İki taraftaki motorunu soğuk buzup etken bolsumu, aeroplan başlıqı soğukallıq bilen keskin bulup, aeroplani Hudson deryasığı muvapıqiyetlik kondurgan. Şünçü çoğun aeroplan rastalı bir neçik küçük kuştuğun koqandı. Hudson deryasığı konuşku mecbur buluştılığı ilinğanşken, biz kuşlarının hücum kılış vaqasını sözlüşümüz gerek elbette. Aeroplan kuştun korkudu, bu hakikat. Ama köpçilik belkim, şünç çoğun aeroplan, şünç küçük kuş bilen her kızma bir derecede emez. Çatak çıkması gerek edigu dep oylaşı mümkün. Bırak süratini oylu saklı okşumaydı. Eğer aeroplan sekundığı 200 metrelik sürat bilen, eğirliği 200 gram, uzunluğu 20 cm kildiğen bir uçar kuşunu soku vese. Yani kaptardın tahminen bir aylanma küçük boğan kuş dep oylasak, kuşunun suratını nazardan sakıt kılgan tağdırdı mı, sokuluş noktası da közlücümü başkıca 4 tonlu zərbi küçü asılı kılalaydı. Bu nahaydı korkunuşluq san. Şuna aerodrom etrapı da her xil kuş koğlaş əslalır bak. Lek, hava şari, uşkutsuz aeroplan qatarlıq, havadaki gayri nərsilerden alaydı ehtiyat kılış gerek. Aeroplan konuşka tekişlik aerodromda konmasa mecburi konuğanı hesaplanamdı. Mecburi konuş, mecburi konduruş, konğulu bombusu mu konduruştak krizisini bir taraf kılıçını görüstüdü. Meselən, uçuş konuşcasını koyğulu bombaydı, ya ki konuduğun cayda uçuş yolu bombaydı.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı, tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kayıtkan ekin kıp bere ya.
5: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir hep kanmışım da sizi demi geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
8: Буа, мума.
1: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
0: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
4: Oltırğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız iğırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qınılığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəçə əsizçilik kimi idi.

0: Hristiyanlıq görsüdüdü.
1: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
2: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
3: Mini çikim, kayrı çakmaktızlıkta biciroldu, rene kibirlik keçirim kılındı.
4: Mini, sikot içindiler test kılındı, 3 minutta hesabatınız kırdı, asalla ne kıl alalıysız?
5: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimiz ne işçiden qaqudu?
4: Mukafat pulu tarqıtılgan aman, qarız qaytırmen.
6: Qulağını kesip, qosağını yama aş degen şüde. Küller hakikaten təsli ötüatudu.
2: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qarali daim ötüp gedudu. Onun üstüge, qarız bilen qarız qaytırudu. Ula hem istimal həvvisini yığılmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bekme arzu qılımın.
1: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun, setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

psixologlar istiqbalı ən parlaq ayol deyib 8 türlük ayollarını göstərib çıxıbdı. Bəlkəm radio anlığıcı, dostlar, radio aldıda oturğan xanım qızlar bunu ona aytı diqqət qılıb atıdı. Mən bu şu 8 türlük ayollar zadı qaysıladı sizlərə bir-birləb sözləb verəyim. Birincisi, özüge işindiğe ayollar. İkincisi, iş beceriş iktidarı ve önümü intayını yokur ayollar. Üçüncüsü, hazır kıtırmışı kanaat his kılıdığan ama tok

hemen unutuş. Unutuş asan bolsa, belki muhabbet deryası da sığınış hissiyatı bulmağın bulattı. Demek, yaxşı köygen bolsanız kadirle. Vakit, arlık muhabbetinizi sözlaştırıp koymuşsun. Uşraşkanken siz, şu peyitteki muhabbetinizi kadirle. Herkes bu erzimez işler için onu yoktup koyma. Muhabbetini esli mühendisi bilen tonup yedin. Onun kolunu tutkanken siz mengü koyu etme. Muhabbetlik köngüllerimiz yanıla muhabbetlik küylerimiz bilen bille. Muhabbetlik köngüllerimiz için muhabbetlik küylerimiz yanıraydı.

Sen nemişt o kızgılı esirvalı sen. Unundun mu güzelliğini sana köstüp koyayım. O çağda yigit mındak depti. Taşkı sürat misalı bir kadeh. Kadeh oltun dünya salsın yu. İçtiği tuzluk su toldurulsa siz içişini halamsız. Ben kadehnin sırtını emez. Belki içtiği şerbetini köydüm depti. Demek bana bu Çin muhabbetinin misali. Çin muhabbet herkes bu taşkı kıyap dikemez. Belki kalbi yüküydü. Elbette aşık için meşgulün mükemmel adam olmamız gerek. Çin muhabbet hikayesi her birimizin yer bolsun. Güzel küylerimiz devam etsin.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 3. günü çarşamba. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Somret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Bütün milletin medeniyeti yenilik yaratış, icat kılış hayati küçünü urgutup, sosyalistik medeniyetini güllendiriş ve ravajlandırış gerek. Xi Jinping'ning madaniyat rishtisi qatorliq hujjatli filmlar Laosda qo'yildi. Wang Huning Yevropa Amerika savaqdoshlar jamiyati

0: چەت ئەلدە ئوقۇۋاتقان جۇڭگولۇق ئوقۇغۇچىلار بىرلەشمە دوستلۇق جەمئىيىتىنىڭ 9-نچى نۆۋەتلىك كېڭەش باشلىقلىرى يىغىنى ئەزالىرى بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى. خەنجاڭ ئەنگلىيىنىڭ دىپلوماتىيە ۋەزىرى بىلەن كۆرۈشتى. گوۋۇيەن يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزىلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنى تېزلىتىشنىڭ 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلانىنى تارقاتتى. جىنجۇداڭ ئىسرائىلىيە بىلەن قىسمەن ئۇرۇش توختىتىشنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئىككى تەرەپ داۋاملىق ئۆزئارا ھۇجۇم قىلدى. Hürmetlik radyo dinleyicilari, tövende de qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
1: Stansımız xəbəri. Mədəniyyət dövlətin əsası və təqdirə münasibətlik. Başçı Xi Jinping bunuları təkidlədi. Mədəniyyət inancımızı çiğnətib Buruşni zimimizgi elip, jasaret bilen netici yaratip, ortak tırışıp, devrimizgi mensup, yeni medeniyet yaratip, Cunha milletinin zamanivi medenilikini berpa kılışımız gerek. Xi Jinping medeniyet ideyasının yitekçiliki de, yeni devir medeniyet kuruluşu da, togurlarda çın turup, yenilik yaratılıp, medeniyet tomuri mezmut kadem bilen davamlaştırılıp, Medeniyet hayatı küçü urgutulup, kademi medenilik bilen zamanivi medenilik girelişip getken güzel menzire Cunha zamanı da asta asta barlık geldi. Zaman ve makandın halkıgan medeniliknin eks sadasını anlap, muzikideki Cunha medeniyeti tomurunu es kıldık. Bu yılın beşi da devlet işideki birdim bir, Jungo qadimki zaman muzikillarining sulolalar tarixini asos qilgan umumlashtirish va yig'ib saqlash xarakteriga ega qadimki muzikalar ustida izlanish. Jungo klassik muzikillardan zo'qlanish nomli cho'ng tipdagi muzik plastinkasi Jungo davlatlik nashr buyumlari sarayida saqlandi. Bu yil 2-chi oygacha davlatlik nashr buyumlari sarayida Cunha qadimki əsərləri, yıqınki hazırqı zaman nəşir boyumları qatarlıq, əmili nəşir boyumudun 34 milyondun köpərəki saqlanğan bulub, rəqəmlik hüccətlə 3 milyard 600 milyon bəttin aşıdı. Cungo dövlətlik nəşir boyumları sarayının başlıqı Liu Qingyong mündaq deydi. Bu yıl 15-ci 5 yılının başlanışı ilə. Biz diqqətni yığıb saqlaş asasi kəsbigi mərkəzləşdirib, Cunha nəşir boyumlarını əvladdın əvladqı qaldırış quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, saqlanmalarının rəqəmlik baylıqını yenimi beytib, rəqəmlik körgəzmiz ali, rəqəmlik kütübxana bərpa qılıb, qədimi kitab, hüccətlərini tutqılı, həm türtki qılgılı boludğan canlıq vasitəyə aylandırmız. 2023-nji ýylyň 6-njy aýda başçy Xi Jinping ilgir kiýim bolup, Jungo döwletlik näşir buyumlary saryy we Jungo taryh tadqiqat ýurtyda hyzmat tekşürip, medeniýetki warislyk kılış, taraqqi kıldyryş söhbet ýygynyna gatnaşdy hemde muhim söz kıldy. Başçy Jungha medeniýetigi warislyk kılış we onu rawajlandyryşdaky zor nazariya ve real meselelerini çoğunkur şerhilep, tarihi medeniyet tomurunu davamlaştırıp, hazırkı devirinin şallık seyipsini püteyli digen devir çakırkını çıkardı. Xi Jinping mundaq dedi. Yeni başlanış noktası da medeniyetinin güllünüşüge davamlıq türtkü buluş, medeniyet küçlük dövlütü kuruş, Cunha milletinin zamanivi medeniyelikini berpa kılış, Bizning yangi davrdagi yangi madaniyat burchimiz. Yiltiz qo'g'dilib, madaniyatga varislik qilindi. Navbatda davlatimizning madaniyat yodikorliklari boyligining asosiy jihatdan aniqlandi. 4-nji qatimliq mamlakat bo'yicha madaniyat yodikorliklarini umumiyuzlik tekshirishda muhim bosqichlik natijalar qo'lga keltirildi. Changjiang daryosi Qonqı daryosi qatarlıq dövlət mədəniyyət bağçısı quruluşu puxta qadam bilan ilgiri sürüldü. Bütün cəmiyyətin mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, mədəniyyət tomurğu varislik qilish ortaq tonuşu bağan seri çoğ

ve devir hayatı küçünü tekimi yakşı namayan kılış için tırışçallık körüstümüz. Medeniyet, milletinin manevi can tomuri. Edebiyat, sanat devrinin burgusu. 2021 yılı 12 ayda başucu Xi Jinping, Jungo Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin 11. kurultayı. Jungo Yazgıçılar Cemiyeti'nin 10. kurultayının açılış mürasımı da mühim söz kılıp munulanı tekitledi. Halkını menbe kılış, halkını közleş, halkı mensup buluş, sosyalistik edebiyat sanatının tüp meydanı. Şundakla sosyalistik edebiyat sanatının güllep ravajlanışının erketlendirgüş küçü. Xi Jinping mındak dedi. Edebiyat sanat hizmetçileri halkını merkez kılgan icadiyet yönülüşü de çın turup, halkının medeniyet ihtiyacını kandırdıgan ve halkının manevi küçünü aşırdıgan tekimi köp münevver eserlerini icat kılıp, edebiyat sanat bağdısını halk üçün mengü cülalandırış gerek. Edebiyat sanat hizmetçileri mevkani devirge karıtıp, halk arasıda yıldız tartıp, İdiyes çonkur, sen eti kamaletki yetken, yakşı işlengen bir türküm münevver eserlerini barlık keltirdi. Bu yıl koyulgan, mamamgı yazgan xat. Baş personaj namlık kino, televiziye, tiyatırdın, yeşillikki mediye, kızlara vakti küçüş namlık usulluk tiyatırgıçe seyyarı oyun koyuş kızgıllıkı pesaymedi. Bu eserlerde en-enevi asas bilen devir karakteri girelişip ketken bulup, edebiyat sanat bağıtısı da nadir eserle arka-arkadan barlık geldi. Yakında Şenşi ülkesi, Yulin şehri, Hınşen rayonu, Hınça bazarıda Şi'en Yisu uyuşması klasik Çincan el nağmısını ilip geldi. Kadimi Çincan el nağmısı yezi sahnesi de yepyeni hayatı küçünü namayan kıldı. Şi'en Yisu uyuşmasının başlığı Huy Minli mındak dedi. Biz aldı bilen yıldız ve ruhunu yakışı saklap, klasik tiyatr numurları, ahan pırıkı, orındaş tertipini mükemmel yakışı kogduşimiz, yakışı varıslık kılışımız. Şunun bilen bile tiyatr mezmoni, sahnede koyuş, tarkıtış usulü da dadıl yenilik yardışımız gerek. Yisu uyuşmasının üstü uçuk sahnesi, ammını namayan kılıdığan sahne bilen temillidi. Biz drama ve el nağmigi varıslık kılış küçü arkalık, medeniyet küçlük dövült kuruşka küş koşumuz. Bütün memleketki nezer salsak, drama ve el nağmini yezi kentlerge yetküzüş. Umumi halk kitap okuş, sanatını umumlaştırış katarlık medeniyet faaliyetleri ken kanat yaydırıldı. Şehir yezlanı kaplıgan 40 mıngdın artuk yeniçi ammevi medeniyet boşluğu pukralanın etrafıdaki medeniyet mihmanhanısı aylandı. Her yılı 1 milyard 500 milyon adam qetimdin artuk tamaşibin muziği kırdı. Kişile medeniyet yadıkarlıkları, tarih bilen sözlü şeriyanı da medeniyetinin sihri küçünü yiskılıp, medeniyet şençini aşırdı. Sanşındüy Muziye Menziri Rayonu Başkuruş Komitetinin hizmetçisi Can Cünmandak dedi. Biz tamaşı billanın Sanşındüy'e gelip, medeniyet yadıkarlıklarını tamaşa kılıpla kalmay, tekimi muhimi medenilikini düşünüşünü ümit kılımız. Çünkü Yeni Saray mevkani Cunha medenilikinin bütün menzirsigi karıtıp, Sanşındüy'deki 100 yıllık arheologiyelik neticilerini sestimilik retlep çıktı. Bu ulanın Cunha medeniyelikinin köpmenbelik bir gevdileşken callık delili işgellikini çonkuru ispatladı. 15. 5 yıllık yirik plan programması da bütün milletinin medeniyetli yenilik yaratış, icat kılış hayatı küçünü urgutup, sosyalistik medeniyetini güllendiriş ve ravajlandırış otturuğa koyuldu. Başucu Xi Jinping körsetken yönülüşünü boylap, çonkur tarihi asas ve roşen devir royu mücessemlengen Cunha medeniyeti çokum yeni keyfiyatını urgutup, yeni şallık

0: Ulug'tiki Jungo ziminidi yandı. Şunundan kiyin evlat mevlat komünistler esli maksatını çin saklap, milletnin müstakilliği, halkın azatlıkını işkaşuruş için egilmeyi sunmayı, cephalık, mislisiz küreş müsabısını başladı. Toluqsız istatistikaga asaslanganda 1921 yılıdan 1949 yılıgacha memleket boyunca kurban bolgan, tizimlikte ismi ba tekşürüşkü boludugan inkılabi kurban 3.700.000'dan aşkan. 1949 yılıdaki devlet kuruş murasımı da Jungo Kompartiyası birinci kurultiyinin vekili Yoldaş Mao Zedong Tiananmen ravıkıgı çıkıp, Jungho Halk Cumhuriyeti Merkezi Halk Hükümeti'nin kurulganlıkını tentenilik jakarladı. Aynı çağda Aran 50 neçe ezası ba Jungo Kompartiyası bugün şükündü zoruyup 100 milyondan artık partiye ezası bolgan çoğunkur halkara təsir küçüge ige dünyadaki birinci çoğun hakimiyet yürgüzü vatkan partiyaga aylandı. 100 yıl tavulun iştin barlıqı gelgen uluğ partiya kuruş royi 1 milyar 200 milyondan artık Jungho perzentlerini Jungho milletinin uluq gülünüşüden ibaret Jungho arzusunu Jungochi zamanı vilaştırış arkalık umumizlik ilgir sürüş yeni musabısı da mezmut kadem bilen ilgirleşke yeteklimekte.
1: Stansımız haberi. Maliye Ministerliği yakında 99 milyar 900 milyon yuan 2026 yıllık balı bekiş toluqlaması meblağı acırattı. Bu, aldıngı yıldıkıdın 10.6% köp olup, caylarının şartkı uygun kilidigan bu vaxla ve ballağa balı bekiş yardan pulu tarqıtışıga medet berildi. Mülçerlişçe, bütün bir yılda her derecelik maliyedin cemi 110 milyar yuan yardan pulu oralaştırıldı diken. Hazır 2026 yıllık balı bekiş toluqlamasını tarqıtış hizmeti muqim tertiplik kanat yaydırılmaqta. Alaqadar başqoruş belgilimlerge asasen, her derecelik sayya sağlamlıq tarmaqları balı bekiş toluqlamasını tekşürüp tarqıtışını təşkilləb yolu koyuşqa məsul boludu. Prinsip cahata her pəsildə az diyende bir türkün mərkəzlik tarqıtılıdı. Aldıngı pəsildə tekşürüşdün ötgən iltimas şu pəsilinin axırdın burun tarqıtılışı gerek.
0: Stansımız haberi. Devletlik Sehiye Sağlamlık Komiteti 6. ayının 2. günü ilan kılgan Şehir Mahalle Sehiye Mulazimet Sistemisini yenimi mükemmelleştirip, mulazimet iktidarını östürüş doğrusudaki uqturuşta monula aydınlaştırıldı. 2030 yılıca Ştatlıq Koça, Mahalle Sehiye Mulazimet Merkezlerini umumizlik kaplaşını asas cihetin işkaşırıp, Mahalle Sehiye Mulazimet Aparatlarının ul əsləyə şaraitini körünərlik yaxşılab, Aqli mulazimetini tertiplik ilgiri sürüp, mulazimet iktidarını umumüzlük östürüş gerek.
1: Stansımız haberi. Maarif ministerliği torbi xatarlıki ve uçurlaştırış, gönan qatarlıq tarmaqla bilen birlikte 6. ayının 2. günü 2026 yıllık Ali Mektep imtihanı qoğdaş hareketini yolu koyup, köçürmücülük kılı saymalarını setişkı zərbi beriş. İmtihanın çetişlik tor muhitini saplaştırış qatarlıq köp xil məxsus hərkətlərini mərkəzli qanat yaydırıb, amallıq saxlaş, səpərgi çıxış, yataq, tamaq, davalaş, saxlıq saxlaş, şauqun sürəni tezgirləş qatarlıq köp cəhətki universal mülazimət kapalıdını küçəydirdi.
0: Stansımız xəbri. İran tarat qullarının 6. ayının 2. günüdeki xəbirge qarğanda Hormuz boğuzuda paraxotlarının yürüş icazetini iltimas kılı sistemisi umumüzlük eçiv etilgen bulup, dünyadaki paraxot ilgileri ve kapitalla 24 saat her kandak vaqtta yol yürüş iltimasını tapşırsa bolu diken. İran İslam İnkılabi Qoğdunuş Kısmı Deniz Armiyası 6. ayının 2. günü monulanı bildirdi. Ötken 24 saat içinde cemi 24 paraxot alaqadar icazetki erişkendin ki, inkılabi qoğdunuş kısmının maslaştırışı hem de bexeterlik kapalıtı bilen təmilligen əhvalda Hormuz boğuzudun ötdi. Amerika Merkezi Komandallıq Ştabi 6. ayının 2. günü monulanı bildirdi. Amerika Deniz Armiyasının Abraham Lincoln namlıq avyamatkisi Ərəb denizidi yürmekte, hem de Amerika'nın İran'a karatkan deniz kamal kılış hareketini devamlı kollaydı.
1: Stansımız haberi. Palestin tarat kollarının 6. ayının 2. günüdeki haberi de mondaq deyildi. İsrailiya armiyası şu günü Gazanın köp kısım caylarına hücum kılıp, 3 adamdan canığı zaman buldu. Hamas Gazanı idare kılış hukukunu ötküzüp berişini halaydıqalıqını təkitledi. Bayanatçı mındaq dedi. Amerika yetekçilikideki atalmış tençlik komiteti Hamas Gazanı idare kılış hukukunu ötküzüp berişini halımaydı dəp car saldı. Bu yalgan gəp. İsrailiyanın davamlıq tacavuz kılışını himaye kılışını məqsəd kılıdı.
0: Stansımız xəbəri. Livan Jinju dağının bir yukarı derecelik emeldari 6 ayının 2. günü Jinju dağının İsrailiya bilen her kanda kısmen uruş toxtutuş kelişimi asıl kılışka koşulmaydı kallıkını bildirdi. Livan taratkullarının şu gündeki xəbirde mındaq deyildi. İsrailiya armiyası şu günü yenala Dovel, Nabayte Katarlık Livan'nın cənubedeki nurgun caylarga davamlı hava hücumu kozgıdı. Hücumda az digende 12 kişi kaza kıldı, 4 kişi yaralandı. Kaza kılganla ve yaralanganla Livan hükümet armiyasının hadımlarını mı öz işçi kalıdı. Hürmetli radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anıgıcılar. Mısır Keneş Palatası Taşkı İşler Komitetinin reisi Muhammed Kamal yakında Kahire'de Cungo muhbirinin meksus ziyaretini kabul kılganda munulanı bildirdi. Mısır bilen Cungo diplomatik münasebet ornatkallıkının 70 yıllıkını kütüv aldı. Bu iki taraf münasebetinin terakkiyatıdaki muhim abide boluplu kalmay, iki devlet münasebetinin çonkur asası ve uzak müddetlik hayati küçünü toluklama yankıldı. Kamal munulanı bildirdi. Mısır bilen Cungo kadimi medeniyetlik devletle. Bu iki devletin almaştırış ve sözleşişini devamlı kanat yaydırışıga puhta asas saldı. Mısır Cungo münasebeti uzak tarihige. Bu münasebet ortak menfaat, rayon ve halkara işlerge bolgan çoŋkur tonuş, hem de terakkiyat ve mukimlikka ortak intiliş arzusu asasıga kurulgan. Cungo bilen Mısır umumyüzlük stratejiyelik emrala. İki taraf yakınki yılların buyan sanaatlişiş, ul esleğe kuruluşu ve selinma katarlık sağladaki hemkarlıkını üzlüksüz çoŋkurlaştırdı. Kamal mundaq dedi. Mısır bilen Cungo okşaşla, tınışlık ve mukimlik bolmasa, terakkiyatını işke aşırgılı bolmaydı dep karaydı. İki taraf aktif, sağlam halkıra münasebetini koğdaşka birlikte küş çıkırıp, öz ara menfaat yetküzüp, ten paydı elip, dünyaga tehimi güzel kelgüsünü yartışını halaydı. Kamal munulanı tekitledi. Mısır bir Cungo prinsipiga başının ahır katti emel kılıdı. Hem de onu Mısır diplomatiya siyasetinin muhim ul teşiği dep karaydı. Arab Mısır Cumhuriyeti birli Cungo'nu itiraf kılıdı. Hem de onun bilen diplomatik münasebetini saklaydı. O mındak dedi. Mısır bir Cungo prinsipi rayon ve dünyanın mukimlikini koğdaşta intayin muhim. Bir Cungo prinsipidin çetnigen erkanda kılmış, Asya, hatta dünyaga davalguş ilip geldi dep karaydı. Kamal Otur Şarık vaziyeti üstüde toxtalganda mundaq dep qardı. Cungo Otur Şarık rayonunun tınışlıkı, mukimliği, deniz katnışı ve soğudu erkilligige yüksek ehmiyet berdi. Şunun bilen bir vakitte iktisadi meselini siyasilaştırışkı karıştırdı. Cungo ilgiri Saudi Arabistanı bilen İran'nın diplomatik münasebetini esligi keltürüşünü pahal yaraştırgan. Cungo Otur Şarık'nın mukimliğini ilgiri sürdügan muhim küşkü aylını alaydı. Kamal munulanı bildirdi. Мен ilgiri köp ketim Cungo'yu ziyaretke bağan. Her ketim Cungo kolgı keltürgen gayet zor ilgirleşlerini yes kıldım. Bu ilgirleşle Cungo halkıge hakiki bekti yartı vatudu. Yakındaki bir ketimlik Cungo'daki ziyaretimde мен Cungo pen tekniksinin tez terakki kılgallıkını ve onun akıl şehir kuruluşuda ken kullanılgallıkını gördüm. Şundakla, Cungo Ali mektepleri kolgı keltürgen körnerlik muvaffakiyetlerini gördüm. Kamal, Cungo'nun yer şarının cenubidiki devletlerinin terakkiyatıga köngül bölüşke yüksek ehmiyet begellikini toluk muayelleştirdi. Hem Mısır bilen Cungo'nun bir belbağ bir yol ramkısı da kanat yaydırgan mol neticilik iktisadi hemkarlıkıga yüksek baha bedi. Kamal mundaq dedi. Cungo, Mısır'nın terakkiyat, selinma ve bilim yetkeş katarlık köp sağladaki muhim hemkarlık emrayığı aylandı. Mısır bilen Cungo'nun hemkarlık türleri ul esle, yasımıçılık ve maarif katarlıklarını öz işçi galudu. Bu hemkarlık Mısır halkıge nef yetküzüplü kalmay, işki devlet münasibetini yenimi müstekkemledi ve çoŋkurlaştırdı. Kamal mundaq dedi. Mısır bilen Cungo okşaşla
Yer şarının janubidiki dövlətlərge təvə. Şuna tərəqqi qılıvatqan dövlətlə duş gəlgən xırısqa. Bolub mu, iqtisad və kelimat özgürüşü sahasıdiki xırısqı nisbətən texımı çonqur tüşəncigi igə. O, monulanı təkidlidi. Yer şarının janubidiki dövlətlə. Bolub mu, Mısır bilən Cungo otursidiki maslışış və həmkarlıqını küçəytiş in tayin muhim. Bu, mühit asıraş, imkaniyetlik sicil terakkiyat qatarlıq sahalardaki teşebbüslani emliyleştirişini ortak ilgiri sürüş. Hem de köptürepçilik, ortak kelgüsi ve ortak terakkiyatını asas kılgan yeni dünyanı kol tutuşup berpa kılış arzusuna paydalıq.

Hürmetlik radyo anıgıcılar. Tokyo Soğutu İçilgallıkı'nın 80 yıllıkını hatırlayış halkıra muhakkımı yığını 5. ayının 28. günü Şanghay'da içildi. Yığını katlaşkan mihmalla Tokyo Soğutu halkıra adıllık ve hakkaniyelikini koğduğun dep karadı. Her kaç devletlerinin uruş savaklarını əst için saklap, uruştin kiyinki halkıra tertibini koğdaştı için turup, Asya Tinch Okean rayonu ve dünyanın uzak müddetlik tınışlıkını ortak koğduşunu müracaat kıldı. Polat tek pakıtla şünçküp, tacavuzcılık cinayi cevapkarlıkını burmulevetişke yol koyulmaydı. 1946 yılı 5. ayının 3. günü Tokyo Soğut'u resmiye geçildi. Soğut 2-20 yıl devamlaştı. 818 kitim soğut geçildi. 419 guvahçı sotkı çıkıp guvahlık bədi. 4336 delil ispat karab çıkışkı kubul kılındı. 50.000 betkikin İngilizce sot hatırsı şekillendirilip, ədliye tertipi çıngıtılıp, nurgun polat tek pakıtla arkılık Japonya militarizminin tacavuzçılık cinayetidin üzül kesil hesap elindi. Yığın katlaşkan mütəxəssislə birdek mundaq dep qardı. Tokyo Soğutu, Nürnberg Soğutu bilen birlikte, uruşnun baş cinayetçilerini tarixnin lənət törükigi mıxlıdı. Tokyo Soğutu, Japonya'nın sırtkı kengaymeçilik kılgan tacavuzçılık maitini aşkarlap, xalqara adıllık, haqqaniylik ve uruştin kiyinki xalqara tertipini qoğdudı. Tokyo Soğutu'nun hükümünü kubul kılış, Japonya'nın halkıra cemiyetinin şençisi erişiş, koşnu devletle bilen bolgan münasivetini əsligi keltürüşünün oldun kışartı. Şanghay katnaş taşıyosu Tokyo Soğutu Tatqiqat Merkezinin müdiri Çin Jiaoqi munulanı bildirdi. Tokyo Soğutu bilen Nürnberg Soğutu uruş baş cinayetçilerinin şahsi cinayi cevapkarlıkını sürüştürüşünün ülgüsünü yarattı. Tacavuzcılık emdi siyasi bağını bolmastın, belki kanun hem ahlak ve hakkaniyet cihette cevapkarlıkını üstüge alıdığan halkıra cinayet. Sot tepsili ve enik sot hatırsı arkılık, Japonya milli tarzımının sırtkı tacavuz kılışını pilallışı, kozgışının pütkül ceryanını toluk görüstüp berip, kanun cihettin tevrenmeydiğen tacavuzçılık karakterini bikitti. Japoniyelik alim Sun Jing Xiao 40 net yıldın buyan Japonya armiyasının bakteriya uruşunu nek meydanda tekşürüp tetkik kıldı. O mundaq dedi. Jungo'u tacavuz kılgan Japonya armiyası 731. kısmı Katarlıklarının bakteriya uruşu cinayeti Tokyo Soğutu'da sürüştürülme geçke, bu tarih uruştin kiyin Japonya terpidin uzungıça kasten yoşurunup gelindi. Uruşunun yoşurulgan hakiki ehvalını aynen əsligi keltürüş üçün mən köp yıl harabilik ve hayat kalgallarını ziyaret kıldım. Nanjing Sifan Daşyosu'nun maum müdiri Zhang Lianhong mundaq dep görsetti. Bugün hükünde Japonya on kanat küşlerinin Nanjing çoğun kırgınçılıkını inkar kılıdığan türlük bahanıları mahiyette aynı yıllardaki Japonya armiyası aklı uçu adukatının sepsatisinin köçürülmesi. Tokyo Soğutu'daki teptiş terapinin delil ispatının geliş mənbəsi asaslıqı mundaq üşkıl. Guvahçı sottu guvahlık beriş, hem yüzleştürüp ispat eliş. Sot kollegiyesi bivastı okup ötken yazma guvahlık sözü ve hüccet. Sot kollegiyesi kubul kılışını muayelleştürgen yazma delil ispat. Bu delil ispatla ziyankeşlikki uçurgucu devlet bolgan Jungo'dun kelipli kalmastın, belki yine Amerika, Germaniya Katarlık, üçüncü taraf devletlerinin diplomatiye hüccetleri, arxiv materialları, hem Japoniyelik guvahçıların sot sual soraş hatırsızın gelgen. Sot mezgilide teptiş taraf
oqluguchi advokatning gumonliq savollariga radiya bergan. Jungoga tajovuz qilgan Yaponiya armiyasining Nanjing cho'ng qirg'inchiligida qazo qilgan qarindoshlar xotir sarayining boshlig'i Jufeng tanishtirib mundoq dedi. Tokyo sotining Amerikalik muavin taftish amaldori Sartonning kundalik xotirasi, qo'l yozmasi qatorliq qimmatli tarixiy materiallar yaqinqi mazgilda sarayimizga kirgizilib saqlandi ham maxsus ko'rgazma qilinib, sotning haqiqiy ahvoli ko'p o'lchamlik asliga keltirilib, tarixiy haqqoniylikqa yana poloddek isbot qo'shildi. Qonunning nazariyaviy asosi obidiga aylandi. Haqqoniyatning tövenchekini og'dirib tashlashqa yo'l qo'yilmaydi. Yig'inga qatnashgan mutaxassislar mundoq deb qardi. Tokyo sotining qonun asosini haqoratlashga yo'l qo'yilmaydi. U Nyurnberg soti bilan birlikda tajovuzchilik xalqaro jinoiy qilmish qitavi. Shaxslar jinoiy javobgarlikni ustiga olish kerak. Hukumat taraf salohiyati bilan javobgarlikni kechirim qilishga bo'lmaydi. Qatarliq umumiyuzlik e'tirof qilingan hozirgi zamon xalqaro jinoiy ishlar qonunining prinsipini bekitib, xalqaro jinoiy ishlar qonunining taraqqiyot tarixidagi o'chmas obidiga aylandi. Beijing Sifan Dashusining professori Wang Xiumei mundoq dedi. Tokyo soti tajovuzchilik urushini qo'zg'ash xalqaro jinoyat degan tub prinsipni xalqaro adliya shakli orqali tunji qaytim bekitib, tinchlikka qarshi turish jinoyati, insoniyatga ziyon yetkazish jinoyati qatorliq qonun hukmini oydinlashtirib, shaxslarning urush zo'ravonligi uchun jinoiy javobgarlikni ustiga olishi shart ekanligini jazmlashtirib, hukumat taraf salohiyati bilan javobgarlikni kechirim qilishga bo'lmaydiganligi ham qo'mondonning javobgarlikni ustiga oladiganligini bekitdi. Insoniyatga qarshi chekidan oshgan jinoyat oldida qonunning ilgirki ishlarni surishtirmaslik prinsipi insonparvarlikning yuksak qimmatiga o'rin berish kerak. Bu sotning keyingilarga qoldirgan eng qimmatlik qonunchilik mirosi. Malaysiyaning Jungodiki sobiq bosh elchisi Majid yozma so'z qilib, Tokyo soti tajovuzchilik javobgarligini jazman ustiga olishning muhim mezonini bekitdi. Haqqoniyatning qo'sh o'lchimi yo'q. Har qaysi davlat ommasining azob uqubatiga sal qarashqa bo'lmaydi. Ixtiloflarni tinch yo'l bilan hal qilish insonlarning o'rtaq intilishi dedi. Tatir iqimdan hushyor bo'lish rayon tinchligini birlikda qo'g'dash kerak. Yig'inga qatnashgan mehmonlar navbatdagi Sharq Osiyo vaziyatini chuqur tahlil qilib, Yaponiya o'ng qanot kuchlarining tarixni burmulash, asosiy qonunga o'zgartirish kirgizib, harbiy hozirliklarni kengaytirish qatorliq xatarlik yuzlanishlarini qattiq ayiblab, milliy tarzimning qaytib bosh ko'tarish xavfidan ogohlantirib, Tokyo soti o'rtaq tonishida ching turib, tarixni o'rnak qilib, rayon tinchligi va muqimligini qo'g'dashni murojaat qildi. Yaponiya Murayama suhbat yig'iniga varislik qilish va uni rivojlantirish kengashining boshlig'i Fujita Takashi mundoq dedi. Yaponiyaning hozirgi bosh vaziri o'ng qanot tarix qarshida ching turib, tajovuzchilik xarakterini Murayama suhbatini inkor qilib, Yasukuni ibodatxonasini joyliq bilan tavob qilib, tarixiy xatolik ustida o'ylanish mas'uliyatiga e'tiborsiz qaradi. Bundoq siyosiy shaxslar Osiyodagi qo'shni davlatlarning ishonchiga erisha olmaydi. Haqiqiy milliy izzat-hurmat xatolikni yo'shirishda emas, balki jinoyatga bevosita yuzlanib, mas'uliyatni dodil zimmasiga olishga bog'liq. Yaponiya qonun siyosiy dashusining professori Shiratori Hiroshi mundoq dedi. 5-oyning 3-chi kuni ham Tokyo soti ochilgan kun, ham Yaponiya asosiy qonun xotir kuni. Bu kun
urush üstida qayta o'ylanish, tinchlikni ching turishdan iborat qo'sh ahamiyatga ega. Lekin bugungi kunda Yaponiya hukumati bir jung

Bu prinsipi ve Japonya Cungo ortak tonuşuğu hılaplık kılıp, müdafiye hamçotunu devamlık aşırıp, kural yarak eksportu bolgan çeklimini boşattı. Militarizmden kaytı baş götürüş alametlerden yüksek uşar buluş gerek. Tokyo sotunun kımmetige kaytıdın karap çıkıp, tınışlık esli meksitidi çın turuş. Bir Cungo prinsipiga katti emel kılış, Japonya Cungo münasibetini yakşılaş, rayon mukimliğini kogdaşının birden bir çıkış yolu. Cungo halkıra meseleler tetkikat yurti Asya Tinç Okyan tetkikat kanısının olaydı tekliflik tetkikatçısı Shang Haoyu tahlil kılıp mındak dedi. Japonya sırtkı karta tınış devlet obrazını kökü götürüp, işki cihette tarihi Shujingjuyinin yamarap geçişi yol koydu. Tarihni tonuş cihetteki ıhtılap, Şerq Asiyanın yarışıdaki en çok tosalgı bulup kaldı. Fakat Tokyo sotunun tarihi hükümeti çın turgandıla, andın öz ara işiniş asasını mücessemligili boludu. Muhakkim yığınıda dövlet çigrasıdın halkıp, tarih bilen riyallıkını tutaştırış arkalık ken ortak tonuş asıl kılındı. Yani Tokyo sotunun tarihi hükümeti, kanun nazariyesi kımmeti, uruştin kiyinki tertipni kogdaşının ul teşi boluş rolünü katti tevretişki bolmaydı. Halkıra cemiyet baştın ahır tarihni örnek kılıp, tarihi inkarçılık karıştırıp, Japonya'nın onçillişi ve yenici militarizmnin xavip xatar payda kılışıdın hoşar bolup, uruştin kiyinki halkıra tertipni çın saklap, eslimile arkalık tınışlıkını kogdap, Asya Tinç Okyan rayonu, hatta dünyanın uzun müddetlik tınış amallıkını kol tutuşup kogduş gerek. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Dünyaya Nezer programımız bu içi anlatış beyduk. Bugünkü programımızın diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirilavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Batı Sanca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başuji Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Bıçı İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nəziriyəni yetək çıkılıp, sosyalistik zamani vilaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıdığı iyi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zamani yılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıtığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Üçüncü, Jungoçe sosyalistik kanunçılık yolda çın turuş gerek. Ben mundaq digen edim. Biz çın turduğun Jungoçe sosyalistik kanunçılık yolu, mahiyette Jungoçe sosyalizm yolunun kanunçılık sahasidiki konkret ifadesi. Biz ravajlandırdığın Jungoçe sosyalistik kanunçılık nezriyesi, mahiyette Jungoçe sosyalizm nezriye sistemisinin kanunçılık meselesidiki nezriye neticesi. Biz berpa kılıdığan Jungoçe sosyalistik kanunçılık sistemisi, mahiyette Jungoçe sosyalizm tüzümünün kanunlu ihbadını şekli. Biz hem mevkanı hazırgı koyup, ixtisadi, ijtimai terakkiyatı duş gelgen çoğunkur katlamlık meselelerini kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık usuldun paydını pelkilişimiz. Hem kelgüsünü nezer silip, kanunçılıkların ulunu puhtulap, kanunçılıkların küçünü işk silip, kanunçılık vaziyeti yartıp, her kaysi taraflardaki tüzümlerinin tehimi pişişi, tehimi turaklı işini ilgiri sürüp, partiye ve devlet işlerinin terakkiyatını uzak müddetlik tüzüm kapalıdaki ilgi kılışımız lazım. Kadimdim boyan, devletimiz dünya kanunçılık tarihideki özgüce, Cumhur kanun sistemisini şekillendirip, Çonkur kanun medeniyetini cuğulgan. Cumhur kanun sistemisi Çin sulalisi devirde şekillengen. Sui Tang sulalileri devre gelgende tedrici pişbitilgen. Tang sulalisi kanunları hakkıda umumi bayan, vekil karakterli kanun desturi hesaplanıdı. Çin sulalisinin ahırdinkin Cumhur kanun sistemisinin tesiri künsiri acizlaşkan. Jungho kanun sistemisi

rayon tesis kılgan şehirlerge yerlik nizam çıkırış hukuku berilip, yerlik nizam çıkırış hizmeti de pahal ilgirleş hasıl kılındı. Umumi ekval yakşı bulu vatıdı. Lekin, bazı caylarda üstün kanunlardaki belgilimi kılaplı kılış, nizam çıkırışta yoç kaldırış katarlık meseleler sakını vatıdı. Bunun tesiri intayin naçar bulu vatıdı. Asasi kanunun yolu koyulışı ve onun bulgan nazaretçilikini küçeytip, asasi kanunga uygulukluğunu teşhiriş hizmetini algı silgitip, asasi kanun ve kanunlığa hılap barlık nizam, kaydı karakterlik öcetlerini katli tüzdiş ve emelden kaldırış gerek. Şunun bilen bile, yerlik nizam çıkırışını yerlik alahidlikki ilgi kılıp, kançı maddığı ihtiyaclık bolsa şuncu maddı tüzüp, 4-5 maddı bilenle hal kılgılı boludugan meselelerde maddini ziyadı köpeyt etmezlik. Muhimi, partiye merkezi komitetinin royunu toluk özleştirip, yerliknin emeliyetini çıkış kılıp, gevdilik meselelerini hal kılış gerek. 5. Devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamani bilişini kanunçılık yolda algı silcitişti çıntırış gerek. Kanunçılık, devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının muhim tayancı. Devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılgandıla, devlet idare kılış sistemisinin sistemeliklığı, kelipliklığı, maslıkını ünümlü kapaletlendirgili, cemiyette en zor derecede ortak tonuş hasıl kılgılı boludu. Yeni Jongo kurulgan 70 net yıldan buyan, devletimizin iktisat tez terakki kılış, cemiyet uzakça mukum buluştun ibaret, işki çoğun möcözünü yartalışı, bizden sosyalistik kanunçılık kuruluşunu üzlüksüz algı sılcıt kalıkımız bilen intayın ziş münasip ettik. Bu ketim yeni taşsıman öpkü yalluğu yukumuğa takabül duruşta, biz yukumunun aldığını iliş tizgilleş bilen, iktisadi, icdimai terakiyat hizmetini kanunçılık yolu da bir tutaş algı sılcıt işte çıntırıp, cemiyet umumiyetinin mukumluğunu kanun boyunca koğdap, iş ve işlep çıkırışını esli keltürüşünü tertiplik algı sılcıttık. Devletimiz yukumunun aldığını iliş tizgilleşte zor stratejilik neticilerge erişti. Devletimiz bu yıl dünya boyunca iktisatının musbet işi esli kelgen birden bir asaslık iktisadi gövde bulup kalıdı. Uluğ küreş, uluğ kuruluş, uluğ iş, uluk arzuni bir tutaş algı selzitiş emeliyeti de sosyalistik zamani vilaşkan devletni umumüzlük kuruş yeni seferi de biz kanunçılıkka tekim ehmiyet berip, kanunçılıkni tekimi katkı yolu koyup, kanunçılıkının asasını puhtılaş, közlümünü mukumlaştırış, kelgüsüge payda yetküzüşte kapaletlendiriş rolini tekimi yakşı cari kıldırıp, kanun boyca zor hırız ve zor hıvp katergi takabül duruş, zor tosal kulağını tügütüş, zor ziddiyetlerini hal kılışta çın duruşumuz gerek. 6. Jongoça sosyalistik kanunçılık sistemisi berpa kılışta çın duruş gerek. Jongoça sosyalistik kanunçılık sistemisi devletni umumüzlük kanun boyca idare kılışını algı sılcıtıştaki baş tutka. Mükemmel kanun kaydısı sistemisi, kanunçılıkni yolu koyuşunun yukarı önümlük sistemisi, puhta kanunçılık nazaretçilik sistemisi, küçlük kanunçılık kapaleti sistemisinin tezinin şekillendiriş, partiyeçiliki mükemmel kaydı nizam sistemisini şekillendiriş gerek. Devletnin kanun boyunca idare kılış bilen, devletnin ahlak arkalık idare kılışını birleştirişti çıntırıp, kanun boyunca idare kılış bilen, ahlak arkalık idare kılışının birbirini toluklaşı, birbirini gevdelendirişini işgaşırış gerek. Devletni idare kılışta kanun bulmasa kalay mıkançılık yüz berdi. Kanunga emel kılıpla ıslah kılmasa devlet haraplaşıdı. Jongoça sosyalistik kanun sistemisini tez mükemmelleştirip, onu tehimu ilmi mükemmel birlik gelgen nopuzlu kılış gerek. Partiya 18. kurultaydı muyan, memleketli halı kurultayı ve onun daimi komiteti asasi kanunun tüzdülmesini makul edi. Kanundun 48'ini tüzdü. Kanunga 203 parça

Çolpan xan çoğ ana köp tılğı aldıgan Yang Shujinin gepi çıkan dinkin ketişki təmselgən qadmimini toxutup sordum. Yang Shuji Aynola köçünün koyunla degende oğlunuz bu mığan bolsa siz mi karışıklamdınız? Rahman aka sel xijil boğanda külüp Emdi Shuji rast kep qımısaq bulmaydı. Atı boğumuzdan tatıp biz dehqanla bardın hoş bulup yoku esilmay ötüdüğün xakkemiz. Dehqan namırat ötüdü degen qaraş boğaşkı mekin başkala ne mi qısa bizni şunu dorap ögünüp ketiptuk. Bu Aynolni biz qar örektaytuk. Beğimizgı bire işki tüp tikip koysa kupayı idi. Bu meyve bizni qandaq bayqala dep işemegentuk. Şuna dastlapta hemimiz qarışlaştuk. Yang Shuji bek esil adam idi. Her birimizden uyge kirip, bu meyve köçtini tikinla. Eğer satanmısanla, ziyninglani manı men tölep yermen, desimu, cahillik bilen köçet koyğul onumuğan biz xaq, manı emde tas qilivatımız, üyümüzdimi çekip, ornığı Aynola köçti tikili. Yang Shuji paydımızgı şerik boğunu yok. Ya biratal Aynolarımızın yegin yok. Biz nadan kemiz Shuji. Rahman aka köpnü köyen salmaq, əsuşi cahida, Perzentlerinin hemisini Ali Mektep'te okutkan tırışcan deyikkan iken. Biz hoşluşup, yeni sort yetiştirvatkan təcrübe etizi karatmağındık. Bu təcrübe etizde kentimiz dinozaurunun tuxumidap atıldığın yeni cibrihil meyvini sınaq tariqisi yetildirvatkan idi. Bu birhil yeni meyv bulup, sortini başka ülkeden əkilip, kentimizde östürüşke başlığılı 3 yıl boğan iken. Almadık çoğunluqtu bulduğun təbii dühül suğuk, təmi Aynoldun səl tatlıqıraq bu meyvinin şekli qarıp, onunla dinozavrının tuxum edip ısım koyuvağın iduk. Yezlik hükümet aldıngı yılları başka kentte təcrübe qilip, önümü, nəfisi yaxşı boğalıq üçün bu yıl kentimizde 10 moya acırtıp, ölgü körüstüş bazısı bərpa qığan iduk. Bu təcrübe etizğa pat-pat kelettim. Dehqanlar bilen tən qadamda meniş üçün olanın işini çoxum düşünüşüm kerek idi. Azaldın bazadın meyvin talap elip yap uyengen. Şehirde tuğulup çoğun boğan men üçün etkanda bir örüpla kentte birinci Shuji buluşum, dastapta meni gangıratkan bolsa, manı hazır küşünüş, ögünüş, tırışış, izdiniş bilen bu yoldumu təmtirmek menişke başlayan idim. Men Ali Mektep'ni bütürüp, memurluğu imtan berip, özüm arzu kığan hizmetke orınlaştım. Erim tatqiqat orında hizmet kılattı. Menden burun hizmetke orınlaşkaşka, iqtisadi asası yaxşı bulup, bir yürüş öyümü elip boğan idi. Özü yavaş kəsbi iqtidarı yuqri, amma münasibet dairesi tar idi. Bilim səviyyədə onun təndişi bulanmaydı. Mecazim uçuq yoruq, şox, bununla yandışıb səl şöhrət bərəsliyim aba idi. Şundaq boğaşqım ikin, hizmet şəraiti yaxşı, muaşı yuqri tərəblərini köz tutup, erim bilən toy qılışını qarar qığan idi. Kəşkicə kompüter aldın kətmək, tətbiqatın koyduğu jüreydiğin erimge, o arzu qığan muhabbetini beləmək qiyinlattım. Lekin etrafımdaki talay kişiler turmuşumga həvəsindip tılını çakıldı tatdi. Kiyin, oğlumuz toğuldu. Erim doktor buldu. Muşuladım qanaat yes kılıp, teniş turmuşumunu davam kıldım. Erimnin törtkisi həm yetekleşi bilen aspirantlıq imtan berip, Beijing'de okup geldim. Kalbimnin bir muhabbet izdavatkallıqını bilettim. Lekin, kompüter oldudki erimge, akıllıq oğlumu qarap, könlüm yerim bolatdi. Oğlum, dadısının bir kolluq tərbiyelişi bilen kiçikidin müstakillığı küşlük balı bop yetişiv atattı. Oğlumun tapşırıqı, mektep tayarlaydığın nesleri, tapşırıqı yetekleş, tapşırıq işildiş, kiyimretleş, hiçkandaq iş mağa aşmaydı. Oğlumu rətlik turmuş adetini yetildirgen idi. Bu qeydim kentde işki yıl turup işlaydığın bu hizmet sel eğir kegendek toyulgan bosumu erimnin kollu işi mədət berişi bilen işençki tolup bu kentki kegen idi.

Yezning xizmati havoning isishi bilan texim jonlanyapti. Aynola g'orisi bag'ansira cho'ng ishqa boshlayapti. Yezga keldigan xaridorlar ko'payib, bizni jiddiylashtirib qo'yapti. Biz dehqonlarning bu qisqa damda bo'lgan savdo fursatini qo'ldan berib qo'yishini, ziyon tortishni va yoki oldinib qolishni xohlamaydik. Shuning uchun butun kuchimizdan chora qo'llanib, dehqonlarning manfaatini qo'llash uchun tirishyapti. Aynola 7-nji oyning oxiriga kelganda ko'klikdan qizirishqa boshlaydi. Lekin haqiqiy tamkirib pishirgan vaqti 8-nji oyning 5-dan keyin bo'ladi. Ba'zi savdogarlar yangi meva qimmat bo'ldi deb bozor qo'g'lishib, onchiki qizargan, tex to'liq tamkirmagan, voyaga yetib pishmagan aynolni uzib sotishqa boshlaydi. Xaridorlar o'zini oldinib qolgandek his qilgachqa, keyin bundoq aynolalarni sotib olmaydigan bo'ldi. Necha yillik tajriba bo'yicha dehqonlarga cho'qim 8-nji oyning 5-dan keyin aynola uzishni ta'kidlab yig'in ochdik. Bizning egilgan uchurlarimizga asoslanganda, ba'zi dehqonlar haqiqatan oldinib qoladi. Ba'zilari pulning 20-ni ilib, 20-ni olmaydi. Kazzob tijoratchilar yo'lda avtomobil buzilib qolib, aynola sesib ketdi. Biz og'ir ziyon tortib ketdik degandek yolg'on gaplar bilan dehqonlarning pulini qisib oladi. Biz bu ishdan xabar topgandan keyin uzishdan tortib qochilashgacha nazorat qilish xizmatini ishildik. Shunga kunim kunduzi aynolliq bog'da, kechisi sklad va yashik savdolarda o'tib atatdi. Uxlasammu aynola tushadigan bo'lib kelyapti. Yezga keldigan xaridorlar ko'payotgan mushundoq bir kunda Cho'lponxon cho'ng'onni esimga oldim. Xizmatning oldirashchiligida momayni yo'qlab olamagan edim. Momayning qonrab ketgan hossi ko'z oldimga keldida to'rni oqtirib bir tol ilg'ar avtomatik kassaga qisqib qo'ydim. Momayning xaridorimi kammiganmidi? Oyan keshlarga oldinib qolmas deganlarni o'ylab uni yo'qlab kelish uchun mangdim. Oyning ishiga ochiq bo'lib odam ko'rinmaydi. Men hoyliq kirib uy tarafga qarab mangdim. Cho'lponxon cho'ng'ona uydan hech qanday qisada kelmadi. Ansirab uyga kirdim. Lekin momayning qarisi ko'rinmaydi. Shu hamon momayning beg'i esimga kelib, bog' tarafga mangdim. Darvaqa momay bir tup yong'oq tarixining ostida osig'i tayinib o'tirgan ekan. Momay meni damonliqqa farqlandiramigashga un chiqmay diqqat bilan qarab turdi. Men yaqinlashgandan keyin tonib, osig'i tayinib o'rindan turishga kuchindi. Bo'ldi qo'zg'almislar. Darhol Cho'lponxon cho'ng'onining yoniga bordim. Shuji qizim, sizni to'pida o'ltirsalar bo'lmaydi. Men ko'payib chiqay. Bo'ldi, bo'ldi, hech nima bo'lmaydi. Etiz qirlarda o'ltirib ko'nib ketdim. Sizni hammaylan maqtishdi. Shuji xonimning kibri yo'q ekan, yezig'i singib ketdi deb. Mana, haqiqatan elga kirsang elingcha, suvga kirsang belingcha degandek ras singib ketibdilar bolam. Momay bilan yonma-yon o'ltirdim. Yezda kichikini bir xabar mu bir damda taqildi ekan, ha, Cho'lponxon ona. Rastayla shuji qizim. Kimning uyiga kim keldi? Kelgan mehmon nima deb kelib, nima deb ketdi? Bir damda yilib bo'ldi. Sili haqtimi? Er olimkan, o'g'li yaqinni doshi ko'tibdi deganda xabarlar taqilgan ekan. Momay shu gapni davitib, xirildab kuldi. Haras, xaridorlar keldimi? Aldırışçılıqda kirp olamadım. Muş işten ansırap gelişim. Nemeden ansırayla balam? Xeridarım kemmedi. Lekin çoğum kilidu. Abu üç seyğiz xan tolu kirip, ahir hardımı yok idi. Hoşunla yardım kılıp, doğrunumu çeçiş bədi. Emdi pişini saxlayımız balam. Hə, yaxşı obdu. Hoşunla mı yaxşı gene? Bobdu, xeridadın ansırımızla. Agar u xaridorlar kammisa, biz sotib beramiz. Partiyaga har qaysirdek partiyaning kadrlariga ishinimiz. Hammanglar bizni ziyon tortmasin deb shunda qilib ketyapsizlar. Foydani sizlar olmaysizlar, biz olamiz bo'lmasa. Partiyaga rahmat. Momayni hassa qardim. Cho'ng'ona, hozir avtomatik ilg'or hassalar chiqdi. Yiqilib tushsizlar, bir yana bossizlar, signal berib odam chaqira olaydi. Ultursla orunduq qığılı boludu. Tordun zakas qıp qoydum. Siliga bir hassa soğuk qılıman. Yaq balam. Onda qasını işlətməyman. Bu hassını taşısam bolmaydı. Mışı hassa gacitimdən çıqalaydı. Onda qasığı künəməyman, həm işiltənməyman. Pulunu buzmusla. A bu hassını qaytır vəssilə. Bəsilimi işlətməyman. Bu gəpni anlap, nemi deyişimini biləməy qaldım.
Bu hasını mı taşlı etmesle? Ağ automatik hasını mı işletip baksla? Yağ balam, bir kadın çıkım kılıp almasla. Ben rast işletmeyim mi? Zagaz kıp oldum, kini kep baksın, kör bakaylı. Mamay yapkamayı cimip getti. Andın berdalı yığlaşka başıldı. Mamayını berdem yığlap, içi karnını boştu alsın da bezlemedim. Mamay yığlap bulup, adeta bu yiyece köylüginin etki bilen yeşini sürttü. Mağa yakış köylüler bilen, hası əp yermeyen desle onumayı kettim şuci kızım. Başkaca oylap kalmışla. Konu bosu mu, mağa təsəlli bulduğun, həmrah bulduğun, muşu hastan başka hiç nemem yok. Köylülerini yerim kalmışla. Hası əp yermende sınlı parakken ıqıp koydum mu neyme? Yağ yağ kızım, ötken işler isim kep kaldı. Adem kıyırgan sari ötmüşünü köp əsləydiğen bop kaldı iken. Bu hassa əsli erimnin. Bu hassini muşu yanaq tarixidin kesip, işkimiz tən oldurup yasığan tuk. Mumayının tuncaq etim yatığımıza kirgende bu hassini tamğı yöləp koysam, ciddilişip ultramay qalqalıqının səbəbini bilgendik buldum. O, toxtumay hassini sılaydı. O, hassini əməz ötmüşünü erinin kulunu sılavatkan da qaladı. Bu hasını erim tügep ketkenge kadar işildetti. Hesaplap gözsem 10 yıl işildetti. Bu yurtta menin onundan başka hiç nemem yok idi. Yepi üzülgen deglektek nəge düşümünü bilenmey net yıl ötüp getdi. Hoşallık koş kemmeydu, hapılık yalğız kemmeydu dep, man ak akıdın könülsüzlikle buldu. Oylap baksam, en hatırcam yaşayan çağlarım ata anamın üydeki çağla iken. Rohim, erim bilen birlik ketkendekla, özüm ba, rohim sunuq. Muşu hasını tutsam, erimnin kolunu tutkandek bolu mən. Hası yenimdi bolsa, hodi erim yenimdi badek eskili mən. Onun tınıqını sezimən. Akşam yasam mu, bu hasını yenim gelip yatı mən. Ölsem mu, bu hasını görümge birlik kömünla deymən. Konrap ketken bir hasının kendigi, bu güzel kalıptın çıkıp atkan vapadarlıq melodiyasının yürküm ezildi. Muhabbetin ibaret bu güzel toyğunun maymaq yağaçtımı cül alındığı alıqını bilvatadı.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Ayniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Ayroplanda rastlı ən bexətər orun bulamdı. Bugün yenə ayvanatlağı təqlid qılıb barlıqı kəlgən yuqarı texnikaladın sözləb verimin. Karbon su birikimlərini istimal qımısa, rastlı oruqluğulu bulamdı. Xoş qadirik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızda başlayıqdamdıq. Hazır nurgun kişiler ayroplanğa oturup seferge çıkışını tallaydı. Lekin biz adatta xatır cemalda yer yüzüde yaşayışqa ayroplandak bir döve metalğa oturup kökü kötürülgende dakki dükkü çüşüp kilişimiz mu normal ahval elbette. Onun üstüge ayroplanın kurulması mürekkep oğaşqa uşkuçula karmakı sırlıq göründü. Törlük icdimai alaq taratkılırda xalıq aviyasiyesiga ait nurgun pişni iğvala tarqılıp jürüdü. Bugün biz bu pişni iğvalanı bir-birlap tahlil qıpaq qaylı. Şinimizki, anlap oğandın ki, ayroplanı çoğum xatırcam ultralayısız. Ayroplanın motoru işlemesi ayroplan çoğum tögüşüdü. Xalıq aviyasiyası da ən köp uçuraydıgan koş motorluq ayroplanğa nisbətən etkanda bir motordan kaşlı çıqqan tağdırdı mu, ayroplan yanılı bir motorga tayınıp, zapas aerodromu yetip bara alaydı. Lekin, enkar kılışkı bulmaydıganı şu ki, yakı uçuş hakikaten en tayın xatarlik. Motor degen bir çoğunlu nersa, onun oti havada uçup kalsa, hareketlendirgüş küçünü yoktuş ihtimalı mı buldu? O yana havanın karşılık küçünü payda kılıp, iki taraftaki hareketlendirgüş küçünün simetrik boğmaslıqını keltürüp çıkırdı. Uşkıcı aeroplanın başkuruş yüzünü başkurup, bir küç momenti asıl kılıp, bu hıl simetriksizlikini yok atkandıla aeroplanın tamponluğunu saklayalaydı. Şuna motorunun önümünü yoktuşunu bir taraf kılış, uşkıcılarının meşgidi kembozu bombaydıgan tür bulup, fakat qattıq sınaqdan ötken uçkuçularla növetçi aeroplan vazifesini icra kılalaydı. Ondaq da motorunun həmisinin küçü qalısı üçün, rastlılığa bəkli əpsunlarla qış buludu. Amma aviasiya tarixi də birinə çıxıydın möcüzümü yüz bərkən. 1983-ci ili 7-ci ayının 23-cü günü Kanada aviasiyasının 143-cü numurluq növetçi aeroplani yeryüzüdə Angeliya sistemisindeki meter sistemisi boyunca hesablaşdı xatalışıb, yıqılğumay yetişmək turupla uçub getib, yerim yolu ot uçub qağın. Amma aeroplan başlıqı nopozluq leylap uçuşu əvəzkarı bulub, boşluqda 17 minut leylap uçuqan. Həm də aldıqı uçuş konuş cihazını çüşürəlməgən əkvalda aeroplanı yıqın ətrapdiki bir taşlandıq aerodromu muvafiqiyyətli kondurğan. Bu aeroplan yeni 25 yıl uçqandan kiyin, andın xizmətdən çekingen. Bu rekord 2001-ci ili 8-ci ayının 24-cü günügə kəlgəndə andın okeanalqan aviasiya şirkətinin 236-cı numurluq növətçi aeroplanı tərpidin buzub taşlanğan. Yeni gelib, Kanadanın aeroplanı havada yıqılğumay iqib ketib, qoş motorunun otu ölçüb qalğandan kiyin 20 minut ləyləb uçub, Atlantik okeandiki Lajiş hava armiya basığı düşkən. 2009-cı ili 1-ci ayının 15-cü günü New York Amerika aviasiya şirkətinin 1549-cü numurluq növətçi aeroplanı əmdəli uçuşuğa bir top Kanada qara turnalarının hücumuğa uçurğan. İki tərəfdəki motorunu soğuq buzub ətkən bolsumu, aeroplan başlıqı soğuqallıq bilən kəskin bulub, aeroplanı Hudson dəryasığı muvafiqiyyətli qondurğan. Şünki çoğun aeroplan rastlı bir nəçik kiçik quşdan qoqandı. Hudson dəryası qoqunuşqı məcbur buluşdılığı ilinğan işkən, biz quşlanın hücum qılış vəqəsini sözləşimiz gərək əlbəttə. Aeroplan quşdan qorqudu, bu həqiqət. Amma köpçülük bəlkim, şünki çoğun aeroplan, şünki kiçik quş bilən hər qızma bir dərəcədə əməz. Çataq çıxmasıqı kərək edğu dəb oylışı mümkün. Bıraq sürətini oylı saxlı oxşumaydı. Əgər aeroplan sekundlığı 200 metrlik sürət bilən, eğirliği 200 gram, uzunluğu 20 cm kildiğen bir uçar kuşunu soku vese. Yani kaptardın təxminən bir aylanma kiçik boğan kuş dəb oylasaq, kuşunun sürətini nəzərdən saqıt qığan təqdirdi mu, soqılış noftısı da közlücümü başqıca 4 tonlu zərbi küçaslı qılalaydı. Bu nəhayti qorqunuşluqsan. Şuna aerodrom ətrapı da hər xil kuş qoğlaş əsləlir bak. Ləg-ləg, hava şari, uşqutsuz aeroplan qatarlıq, havadiki qayrı nərsilərdən alaydı ehtiyat kılış gerek. Aeroplan konuşka tekişlik aerodromda konmasa məcburi konğanı hesaplanamdı. Məcburi konuş, məcburi konduruş, konğulu bombusu mu konduruştak krizisini bir taraf kılışını görüstüdü. Məsələn, uçuş konuşcasını koyğulu bombaydı, ya ki konudugan cayda uçuş yolu bombaydı. Hava rayı ya ki aerodrom, hava yolunu vaqtlıq başkuru səbəbidin, aeroplan bəzdi közlügen caydan başqa aerodromu çüşüb qalıdı. Bu, zapas konuş təpat oludu. Əməliyyatı uçuş və konuş həqiqətən şamalıqa qarşı ya ki, şamal sürütü bir xətər dair işçidə, şamal bombısa texim yaxşı buludu. Bıraq,
uçuş davamında siz uçuşçunun şamalga okşaş yönelişte uçkulu bulduğalıkını baykısa, kançılık hoş bulduğalıkını bilemsiz. Uçuş konuştaki muyum nokta kötürlüş küçüge tez erişiş bulup, şamalga karşı uçkanda tekimi asalla erişkili buludu. Uçuş davamında aeroplanın sürede naydı yukarı boğaşka, kötürlüş küçüden ensirmesi mi buludu? Bu vakitte kanda kağanda tez uçkulu bulduğalıkını oylusla buludu. Şamalının yönelişi boyunca uçsa, dəl tez uçkulu buludu. Aeroplanın yeryüzüge nispetten sürüti, şamal sürüti bilen öz sürütinin katılınışı bulup, şamal yönelişi boyunca uçkandı vakit ve may teciludu. En akırda, elbette pul mu teciludu. Şuna hava yönü layılgende her tereplimi oylayış gerek. Şamal yönelişi boyunca işletkili bulduğun vakitte, aldı bilen şamal yönelişi boyunca işletiş gerek. Bazı hava yolları karmakı işki nokta bir liniye bombusu mu, şamal yönelişi sebeplik tekimi tez, tekimi tecezlik buludu. Aeroplan uçuş liniyesini layihalashda amalba denizden ayınıp ötüp, nacar hava raydın özünü kaçırdı. Hava yolu layihası tılgıylansı biz daim aeroplandaki ekranda körüstülgen hava yolunu görümüz. Aeroplan köprek kurukluqda uçudu, denizden əgip uçudu. Məsələn, Şarkı Cənubi Asiya uçuduğun hava yolu edigendik. Çünkü deniz havası gözünü jumup başkıcı özgürüp durdu. Şuna özünü kaçırıp uçuş gerekti. Əməliyyətdə aeroplanın çarlaş egizliki stratosferada bulup, tüvən hava boşluğundaki hava rayının təsirgi naydı az uçuraydı. Okean alqan aviasiya liniyesini bundaq layihalashdiki səbəb uçuş xətirini oylayış gerek. Əgər uçuş müsabisidiki hər qandaq bir noktada motordan kaşla çıxsa, aeroplanı yekə uçuşqa tayınıp, zapas aerodromğa qondurış gerek. Pən texniki qanç tərəqqi qılğan seri uçuş yolu şünç tüz boludu. Əməliyyətdə hazır nurğun okean alqan hava yolları okean hava boşluğundan kesip ötüdü. Elbette bu kesip ötken yönünüş tüzsüzlük boyunca buluşun atayın. Aeroplanın ciddi ekvalığı taqabı oturuş işkinin tutukçayı şundaklı körünüp durdu. Eğer birerse uçuş çeriyandı işkin içi ütüp qasqan aqılış gerek, əməliyyətdə aeroplanın ciddi ekvalığı taqabı oturuş işkinin bir yürüyüş kulublaşqı hüküm kılış logikisi bab olup, uçuş çeriyanda başkalarının hata içip koyuşunun aldın alıdı. Hüküm kılış şartları aeroplanğa çıkış işkilerini yaxşı taqaş, xalığan bir motor yürüyüş çeriyanı, aeroplanın boşluqdaki sürəti qatarlıqlarını öz içə alıdı. Bu xil bir xətalik tədbirlər bolmagan təqdirdə mə bölmə işə

0: Agar qonuş pek yenik bop qalsa, aeroplan tixi yerge tüşmegende kes kılıp, sürat asılıtış tahtisi ve torumuzdan kozgıt almaydı. Onundan başka yana, uçuş tüşüş yolu da su bacağda teynip gitiş xalpı mı bar? Şuna konuş yerde xalık aviyasiyesi yerge puhtu tüşüşke ahmiyet berdi. Hem uçuş konuş yolu jak kadılı tüşüp kese bulmaydı, hem uçuş konuş yolu leyligende küsümü bulmaydı. Aeroplan yukurava boşluğun motorunu itib etiyordu. Şuna yolucular anlığan avas tüyen buludu, degen karış doğru mu? Biz daim aeroplan uçup bulup, bir mezgül ötkendin ki, tuyuksuz etrafının cimip kağalıqını yes kılımız. Bu aeroplanın motorunu itib etkerlik edin emez, belki uçuş ve yukurgu ürləşke en çok iştiriş küştük etkerlikdi. Tekşi uçuduğun çarlaş baskıçıgı kelgende, belki küş sarıp kımısı mı buludu? Onun başka aeroplanın peş kanıtı mu naiti çok şaukun mənbəsi bulup, o uçkandı çokum düşürüldü. Aeroplan yukurgu ürləgendin kiin yığıvalıdı. Bu çağda yolucular anlığan şaukun mu tüvəlləydi? Bu hərgiz mu torda etilgandak, aeroplan yukur boşluğu kötürülgende motorunu itib itib, maitici gelikdin əmiz. Uçuş konuş yarayana da derizinin nurtosuş tahtısını içiş aeroplanın uçuş yönelişini düşünüş üçün mü? Aeroplan uçup konğanda aeroplan xadımları köpçülükke beyxatalik tasmasını taqaşını, orunduğunun yölençikini tüzləşini, küçük üstel tahtını jığıştırışını, deriz yenideki yolucularının nurtosuş tahtısını içib etişini əskər tutu. Bulanın hem bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse bir kısmı. Navada adis yüzbərse plan gevdesindeki zerretini koyup bir işe işletildi. Uçuş deyinimiz hava bilen sürkülüşünü görüstüdü. Sürkelgende elektrostatik payda buludu. Eğer bek köp jığılıp kalsa, elektrostatik zerret aeroplan gevdesinin sırtkı kipini uğrap, haberleş signali ve yol başlaş sistemisi kaşılı kalıdı. Fizikada uçtun zerret koyup bir işe deydiğen bir kanuniyet var. Eğirlik derecesi çoğun uçunun etrafıdaki İzolyasiyelik muayet tekme asan teşilip, elektrik gerdişi zerret koyup beriş hadisini payda kılıdı. Zerret koyup beriş çötkisi uçluk zerret koyup beriş prinsipiden paydalanıp, aeroplan gevdesindeki elektrostatikini bu uçluk tikelle arkalı koyup berdi. Aeroplanı bexatar oturuşunun etçil çarları rast mı? En bexatar orun rastalı bağ mı? Aeroplanı oturuğanda en işençilik usul emeliyeti biz körüşge, anlaşkı erindiğen bexatarlık əskertmesi bulup, şuna eğer siz tixi əstaydıl anlap baxmağan bolsunuz, kiler qetim yaxşı ögünüşünüzü tavsiye kılımız. Qayarda oltursa en bexatar boluduğalıqı kelsek, biz aeroplan adısını təşürüşge dair bir qatar hüccetlik filmini körüp oğan dinkin, mundaq işki təsiratkı kilişimiz mümkün. Birincisi, aeroplan layiləş, yasaş ve aviyasiya bexatarlık tüzümü asta-asta tərəqi qılıb mükemmelləşməkdə. Aeroplan hazır həqiqətən dünyadaki ən bexatar qatnaş quralı hesablanıdı. İkinci, gerçi hər qitimli qadisinin səbəbi bozumu, lakin umumi cəhətdən qarğanda uçuş hadisinin tasadibiliqi yanılı bək güçlük. Məli qayarda oltırışının qəti nəzər aeroplan hadisi da pərqsiz aldı bir tərəf qılınışı mümkün. Şuna en bexatar orun belki fakat konkret türdeki hadisler gibi maskelişi mümkün. Ama aeroplandan çatak çıkamdığı yok. Navada birer iş çıkıp kalsa, kaysı orunda oltursa hayat kalıdı, bunun bir nemi demektes. Bırak, fakat sağlık məlumatlardılı qarğanda aeroplanın uçuş yönelişten jiraq, şundaqla qarqutu orunlaştırılgan caydaki aeroplan kuyruğu bolsa, aeroplan hadisini statistikalaşta, bu orunda oltırgan adamın hayat kılış ihtimallıqı sel pəlli yokur buludu. Bunu kən dairde umumlaştırışı yeterlik dəlil ispat yok. Lekin bu yerdeki şauqun xeylili yokur buludu. Eğer biz her qitim aeroplanı oltırganda arka rettiki orunu tallab, xatırcam uxlaştık bəxtdən vazgeçib, bir ömür uçurmaydıgan hadisini saxlasaq, oylab baxsaq bu məqiqatan muvafiq bulmağan bir xil tallaş hesablanıdı.
1: Adaş, əti boğcığı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Vay, buludu əcəm yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz.

0: Neyinige? Gün danlatmaz.
1: Kadirlik dostlar, yakından bu yan bazı yemek içmek usulleri alkış gerişti. Meselen, göçsüz tamaklanış, karbon su birikmelerini istimal kılmaslık, keton asılı kıldığın yemek içmek katarlıklar. Ondak da göçsüz tamaklanış rastlılı sağlam mı? Keton asılı kıldığın yemek içmek usulünün ilmi asası var mı? Karbon su birikmelerini istimal kılmasa rastlılı oruçluğulu bulamdı. Ozuqluq mütəxəssisi Bian Shanshan bu suallarga bir-birləb cavab verdi. Nurgun kişilər biliq, göç, tuxum yeməslik, göçsüz tamaq qılınış, göçsüz tamaq hissi yaxşı, göçsüz tamaq hissi oruqlaydı, texmi sağlam buludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə göçsüz tamaqların həmmisli paydalıq bölüyü verməkdi. Göçsüz tamaqlanğandımı maslaşdırışqa əhmiyyət verib, adam bədəninin ərxil ozuqluq maddalarga bolğan ehtiyacını qandırış gerek.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radio'nun dostlar programımızın da anlaştırmatımız hem benimce sayıatını yakışkömeydiğen adam olmamız gerek. Biz her güne programımız arkalık radyo dolkularda anıgıcılarımız bilen güzel nakşla arkalık, şundakla muhabbet hikayesi arkalık sayahatı buluvatımız. Bu sayahatimiz bizden hiyali tepekkürümüzle buluvatıdı. Ama biz dostlarımız ne daim sayahat kıptırışkı tevsiye kılımız. Nemüşün? Çünkü sayahat kılığında adam ruhi cihettin canlanıdı, şatlanıdı, cismani cihettin çenikıdı. Onundan başka, muş idarede oltırıp hizmet kıldığı Allah'a nispeten etkanda, tekimi ehmiyetlik boğunu, adamın tepekkürünü içip, ehli iktidarını yakşılaydı. Sayahat kişilerin tabiat gibi olan tonuşunu östürdü. Elbette kuşlar ve üsümlüklerin hususiydi, kişilerin yaşayış muhiti gibi olan ehmiyeti bilen tonuşup, tabiat bilen kişiler oturuski münasebetini yakşılaydı. Sayahat arkalık kent dala, ormanzarlık, çimenzarlıktaki sap havadın nefesleniş arkalık, bedendeki kalla tazlanıdı. Bu sağlamlıkımızın paydalık. Sayahat mı bırakıl köngül şatlıkı? Çünkü siz sayahat seferde cemiyet, turmuştaki yanılıkla, yanı muhiyet, yanı tabiatla tanışmışsınız. Seferdeki yanı dünya, yanı bilim, sizdeki karaş, enenevi oy fikirlerinizde tesir köstüdü. Şunu bilen yeni yeni ideyelere girişeleysiz. Şuna aldıraşçılık kişinin yanı vakit çıkarıp patbaat sayahat kıptırışını herkes unutup kalmam. Hiyali tepekkürümüzde bolsun, ya ki emeliyette bolsun, sayahat bizden sağlamlıkımızga, güzellikimizge, bilim ilgilişimizge paydalık. Kenemizse güzel küylerimiz devamlı silahı için yanaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şangang Alahide Memuri Rayonu'nun Tunci Alem Uşkutsi Li Jiayin bu kitimki Şenru 23. numarlıq ademlik alem kemisinin uçuş vazifesi katnaştı. Şangang'daki her sahə bu devletinin Şangang'nın pen texniki emeli küçü ve ixtisaslıqla zapısını toluq itirapkı qalıqı. Şundaqla Şangang'nın aviyasiya alem katniş sahəsi de devletinin tərəqiyat umumiyetigi yuğurlu qalıqı ve mulazmet qalıqının canlıq emeliyeti deyişdi. Şangang rayonundaki memleketlik siyasi kengeşinin azası Hu Jianjiang munolanı bildirdi. Bu, barlıq Şangang ahalısının ortak şan şerbi. Tekimi muhimi bir devlette işkütüzün buluş fancını astıda Şangang bilen devletinin bir niyet, bir məqsette kan qeyrındaşlıq münasidinin canlıq kuvahi. Bu qitim Şangang ayal alam uşkutçısının talanışı hergiz mu tasadibiliq emez. Bu, devletinin Şangang'ın tərəqiyyatı, Şangang yaşlarının öz bitilişini baştan axır könlüge püküb, Şangang'lı qeyrindaşlığa devletinin çoğun-çoğun kuruluşları qatnışıb, devletinin tərəqiyyat şançarbıdın tən bəhrəman buladığan kən dərvazını içib əgərlikini inək körüstüb bədi. Şangang rayondaki Məmliketli Xalq Qurultu Vəkili, Şangang Marib Xizmətçiləri Birləşmisinin rəisi Huang Jinliang mundaq dəb qarıdı. Bu Şangang'ın devletinin alem katnışı işlerine çoğunluğu katnışıdaki mühim abide. Devletinin Şangang'ın eğirlik mütexessislerini tallab, boşluğu çıkış fırsatı berişi bir devlette işkütüzün buluş fancını evzellikini toluq namayan kaldı. O bosumu vatan tayancımız. Devletinin Şangang'a boğan çoğunluğu muhabbeti ve işençisi bizden hesilip qadırlaşımızgi arzıydı. Şangang alam uşkutçısının alam boşluğu çıkışı, Şangang yaşlarını, vətənini, Şangang'ını süyüb, pen texnikada iyilik tikləşge, altın işiğe rıqbətləndirdiğən canlıq bülge. Şangang daşıyosun okuğucusu Li Mingzi mundaq dedi. Li Jiayin'nin kəcürmüşü texmü göb Şanganglıq yaşlarını pen texniki işlerine altın işiğe ilhamlandırdı. Şangang Alahide Memuri Rayonu'nun ayal alam uşkutçısı Li Jiayin ilgiri Şangang daşıyosu da okuğan. Onun devletinin alam katnışı işleri katnışı özünün şan şerbi bulupla qalmay, mektebdaşlarımızın hessiləb şerebki iyi qaldı. Onun cesaretli ve qatli iradesi texmü köp Şangang yaşlarını pen texnik işleri katnışı ilhamlandırdı.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Bulturnun ahırgıca daimlik nüfusunun şehir bazarlış nisbeti 67.189% yetti. Muhbirimiz Pazilet bu axtı haber berdi.
1: Gowyanın daimi turuşluq cayda asasi ammavi mulazimetini yolu koyuş doğrusudaki pikri yakında ilan kılındı. Hüccette nüfusqa ilinmeğen daimlik nüfusunun nüfustaki ahali bilen oxşaş asasi ammavi mulazimetin bəhriman buluşunu ilgir sürüş nişani inek oturuq koyuldu. Tonuşturuluşca 2025 yılının ahırda daimlik nüfusunun şehir bazarlışış nisbeti 67.189% yetken. Lekin yana nurgun adam bilen nüfus ayrılıp ketken nüfustikiler uzak müddet şehir bazarlarda hizmet kılıp ultraklaşkan. Şehir bazar asasi ammavi mulazimetinin kaplaş dairesini kengaytip, Nopuska ilinmeğen bu kişilerinin daimlik caydaki asasi ammavi mulazimetinin adil bəhriman buluşuğa kapadetli kiliş şehir bazarlaştırış süpütün östürüştiki bir türlük mühim vazife. Şuna pikirde bir şehirge bir tedbir kolunup, daim turuşluq cayda asasi ammavi mulazimet bilen təminləş tüzümünü ornutup ve mükemmelleştirip, asasi ammavi mulazimetli baraverleştiriş seviyesini körnerlik östürüş oturgu koyuldu. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tədqiqat Yurdi İctimai Tərəqiyyat Tədqiqat Xanısının başlıqı Liu Shui mondaqdaydı. Pikirdə, nöqtuluq vəzibə, trək kapalıdı, təşkilləb yolu qoyuş qatarlıq cəhətlərdən daimliq cayda asasi ammavi mulazimətini yolu qoyuş, nöposqı ilinməğən daimliq nöposunun nöpostiki ahalı bilən oxşaş asasi ammavi mulazimətinin bəhriman buluşunu ilgir sürüş orunlaşdırıldı. Dövlət qatlımıdın tüncü qıtım daimi turuşluq cayını asasi ammavi mulazimet bilen təminləşini çördəb çıxırılğan məxsus pikirinin oturğu qoyuluşu xalıqni mərkəz qılğan tərəqiyyat ideyasını əməliyyətdə körüstüşünün mühim ifadisi bulub, şəhər bazarlaşdırış sübütünü östürüş, işki ehtiyacının yoşurun küçünü qoyub beriş, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qılışda mühim əhmiyyətkə igə. Yeniden elan kılınan hüccette birlik köçüp gelgen perzentlerinin terbiyeliniş kapaletini küçeytiş. Hükümet icra üyünün kapalet dairesini kengaytiş. İşki orulaşkan cayda işçi hizmetçilerinin ictimai soğurtusuğa katnışış tüzümünü mükemmelleştiriş katarlık puhralarının köngül bölüdüğen işleri çördülüp, bir katar işiş miktari siyasetleri, təpsili tedbirler oturgu koyuldu. Bunlar turmuşumuzga kandak özgürüşlerini ilip kilidu. Pikirde birlik köçüp gelgen perzentlerinin mağarıp kapalıtını küçeytiş oturgu koyulup, okuş yeşedeki nopuz köp şehirlerge ehtiyaçkı karab yeniden ilmi unvan köpeytip, mecburiyet mağaripi baskıçıdaki birlik köçüp gelgen perzentlerinin hükümet başkuruşu

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, təvəndə müxbirimiz Polad Amannuri məmləkətlik ayəllər töhfə yaratış ölgəsi, məmləkətlik 8 mart qızıl bayraqdarı Li Guiqinin təsirlik iş izlərini tanışdırdı.
1: 2002-ci ili Xubey Baudin şöyənini bitküzüb, dövlətinin çaqırqıqa qızğın avaz quşub, maarifqa yardan beriş üçün Çərçən nayəsigə xizmət kəlgən bir oxutqıcı bu yurtdan ayrılmaqçı boldi. Bununla xəbər tapqan oxuqçılar bu oxutqıcını uzatış üçün yetib gelişdi. Ve onlar birlikte uzatkılı kelgen Li Guiji muallimdin. Li muallim, siz mi ketemsiz deb sordi onunla telmür genice. Yak, men ketmeymen, sizlerinin yanılardı kalimen. Dedi Li Guiji balılarının özge kıyalmayvatkan közlerige karab. Şu günü Li Guiji kündeli hatırsige monularını yazdı. Kayser iradem ve boşaşmaz tırışçalıkım bilen oxutuculuk hizmetimini teyhim yaxşı işlep, mağaribinin terakkiyat üçün bir kişilik hessemini koşumen. 2016-ci ile Xıbi Daşio Neşriyatı tarpıdın neşir kılıngan Li Guiji'nin Qumlıqta oxutuculuk kılış hatırsı namlıq kitabı da mundaq kurla közge alaydı taşlanatdi. Biz yulğun, kesan gülü bulup, gərbi kısımda yıldız tartıp, bu tuprakka çeksiz hayati küş elip girişini halaymız. Aynı yıllardaki tallışın əsləb Li Guiji mındaq dedi. Eğer öz vaxtıda Çərçən nayesi kəlmigən bulsam, yurtumda oxutqıcı bolğan bulattım. Lekin Çərçən nayesi oxutqıcılarga teximu ehtiyaclıqşken. Aynı vaxtda biz poiz qoltırıp 5 keç gündüz yol mınıp bu yurtqı kəlgəndik. İşinimən ki, mən bu yerdə kişilik hayat qımitimini teximu bək işqaşır alaymın. Li Guiji həmişe qanda qılganda oquqçılarga tıl ədibiyyat dərsini yaxşı ötkülü buludu. Qanda qılganda oquqçılarını yaxşı yetekligil buludu deyendek məsillilər üstüdə əstaydıl başqa durup, peşqədəmlərdən kəmtərlik bilən ögünüb, oquqçı şəkli və usulü doğrusuda toxtuma izdəndi. Kiçikidən mədəniyyət sənətki qızqıdığan Li Guiji kitab oquşini, yazıqçılıq qilişini yaxşı görətdi. Şundaq bolğaşqımikin, o özü köp yıllardan buyan yetildirgen bu adetlerinin oquqçılarga yardımı buluşini ümit qılatdi. Qadimki xanzu tili ədəbiyyatı dövlətimiz ənənəvi mədəniyyətinin cəvri bulup, ögünüş bir qədər təs. Bulup mu asallıq millət oquqçılarga nisbətən etqanda, qeyinliq dərəcəsi teximu yuqur pənidi. Balılarının özləşdirişigə qolaylıq buluşu üçün Li Guiji müallim dərs vaxtıda daim hər bir cümlənin mənisini canlı usullar arqılıq oquqçılarga təfsili düşəndirdi və onu yadlatquzdi. Nəticədə onlarmı yadlıqanlarını asanlıqca unutub qalmadı. Oquqçılar onun dərs ötüş metodudun süyünüb, Li müallim, siz dərsini bək yaxı sözləydikənsiz, biz tekstini toluq düşünə aldıq, həm yadlapma bolduq, deyitdi xoşal aldı. Li Guiji dərs ötkəndə və yazıqçılıq tapşırıqı bərgəndə savadaşlarının kündülük xatırı yazışqa və onu davamlaşdırışqa, körgən bilgənlərini, oylğanlarını ərkin işbadiləşqə, şundaqla turmuş və ögünüşdə uçurğan türlük qangıraş və hasılatlarını ədibi tildə xatırləb qoyuş adıdı yitildirişqə ilhamlandırdı. Bunda qılğanda oxucularının söz baylıqı eşibli qalmay, yana yazıqçılıq maartını mı yuqur kötürüşkü mü yardımı bulatdi. Li Guiji sınıp mudur bulu sübti bilen okucularının kündülük hatır sarkılık, onlarının idiyevi altı, turmuş, ügünüş ekvallarını vaxtıda ilgiləb, her bir parçaya kündülük hatırsıya təpsili bağa söz yazatdi. Bəzde onun yazgan bağa sözlerinin həcmi, balılarının bir parçaya kündülük hatırsıdan uzun bulatdi. 2005-ci ilə Li Guiji okucusu Aygül'nün kündülük hatırsını körgendinkin, bu kızda çıray turqı sebeplik özünü kemsitiş xayişinin varlığını sezip, Aygül bilen ayrım söhbətlişib, minin nəzirimdə siz bək çıraylı kız. Bir adamın kalbinin güzel buluşu və tırışçalıqı, əxlaq bəziliti, onun taşqı qiyapıtıdımı muyum, dedi. Li Guiji yenə Aygül'nün kündülük hatırsıdiki, bayram kiləy dəb qaldı. Likin minin bir əcüb paypığımı yox, degen qurlarını oqub, onun ailəsində qeyinçilik varlığını bilgendinkin, şu günlük dərsdən düşüblə bazarğa berib, bayramlıq süptüdə Aygülge bir cüb qızıl paypaq, apısığa bir cüb pəlay seti oldu. Bugün gündə Aygül Mərkəzi Millətlər Daşiyosunu bütküzgəndin kiyin idarisi də ızıçıl ilğar xizmətçi bulub işləyətqan bulub, Küyümçən müalimi Li Guiji bilən cəm bulsa, deyişməydiğən gip yox, yıqın dostlardın bulub qaldı. Li Güji yana sınıfta alayda okuş dersi ters kılıp, okuçlarını derslikteki güldürmamlık yamğur, Xomin ziyafeti qatarlıq sahne eserlerdeki personajlarını rollarga bölüp repetisiye kıldırış, teatr şekilde orındaşkı yetekleş arkılıq, ularını əsli tekstke ve kişilik ayatkı bulgan təsirat düşençisini çoğunkırlaştırış imkaniyetige iki kıldı. Çerçen Nayelik 1. Otur Mektep Oktuş Başkarmısına Müdürü Shin Jung-chi mındak dedi. Bir kıtın biz mektepte futbol müsabıqsı ötküzgendik. Bireylerinin ismini aşkarılmasını tapılap, futbol komandasına 2000 yuan iyan kılganlıqını. Bu pul arkalık okuqçularını tentribiye hareketini kızgın süyüşke ilhamlandırmak çişkenlikini etkallıqıdan haber taptım. Keyin sürüştürüş arkalık bu pulni Li Güji'nin iyan kılganlıqını bildik. O hemişe okuqçularını rıqbetlendirip durdu. Li Güji'nin sınıfıda İlmi Nur Ömercan isimlik bir kız bulup, ögünüş neticesi alaydı yakşı. Mijazımı oçuk yoruk, yıkışlık idi. Li Güji onu sınıfdan edebiyat senet heyetlikige körsetkendi. Bırak Li Güji uzak ötmey, bazı oğullarının İlmi Nur bilen paranlaşışını bekrek yakşı gördüğünlükini baykap kaldı. Şunu olan Li Güji İlmi Nur'ni işkansızı çakırıp, sizden arzuyunuz riyasetçi buluş. Riyasetçinin notu kabiliyeti yakşı bulup kalmay, yine yukur medeniyet seviyesige iyi buluşu gerek. Şuna siz arzuyunuzni işqa şuruş üçün bütün dikkat etibarınızni ögünüşke kartışınız. Ergiz başkışlarga köngül bölmesiniz gerek. Gepimni tüşendiniz mi? Dedi. Akıllıq bu kız derhal xıcılıq ilkide 5'in lınştı. Bir neç yıldın kiyin İlmi Nur Cumhuriyet Milletler Daşosu götti. Bugün günde o, devlet içi de xililin namı bar riyasetçiga aylınıp, Merkezli Televiziya Stansı'nın programısı da Xiaomi namı bilen tonulmaqta. 2019-yılı Xiaomi Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansısı Riyasetçiler Müsabıqısının Əl Qulğuş Müsabıqısıdaki notuqı da mındaq deydu. Siz çerçenini orap durgan qumluqnın u çeti de nemilerinin barlığını bilemsiz. Köp-kök qum dıngızı, ufpuk tutaşkan çeksiz dünya. Gerçi tuğulup ösken yurtum çerçenin tabi muhiti naçar bolsu mu, lekin mağarıpkı yerden beri otkan oqtukçılar baştın ahır ökünüp baxmıdı. Mesela neçildin buyan Li Güji muallim çoğunkur mekhir muhabbeti bilen manguşaş talaylıgan okuluşlarını terbiyelep kilovatıdı. Ben bolsam bana şu muallimden terbiyesiyle üspetilgen aşı suyumlik makanının bir kızı. Çerçende turup okuluşu İlmi Nur'nun telizordaki notkını anlayan şu dakikada Li Güji'nin közü lıkkıda yaşıqt oldu. Bizden aynı çağda bu kumluqa gelişimiz mi? Bu yerdeki balalarının bu kumluqtan çıkıp, teximi kən kişilik hayat səknisiga atlanışı üçün əməs mi dey? Mani İlmi Nur, bu arzuyumuzni işqaşurğanlarının bir əməs mi? Çerçen kelgendikken Li Güji bu yerdeki asallıq millet kişilerinin örüp adetlerini ilgiledi. Ve ular bilen tonuşuş, paranlaşış çereyanda, ularının anca ölçemlik bolmağan Putunxua tələppüzünü tüzdişige təşəbbüskarlıq bilen yardım verdi. Hem de ular bilen çoğunkur dostluk ornatdı. Li Güji sınıp müdürü bulu süpütülen her bir balının keyfiyatı ve ögünüşüge ızcıl köngül bölüp geldi. Bire okuqçı domsaygan aldı sınıp kirse, onun ettigende atanısı bilen cidelleşip kılıp tamak yemeği kelgenlikini pemledi ve derhal naştılık ilip verdi. Andın ular bilen pikir almaştırdı. Bazıda sınıptaki okuqçılar türlük müsabıqlar sebeplik tamak ilişki ülgürelmigende o okuqçılarga tamak elip geldi. Ve onlarının yigenlikini körgendinkin andın hatır cem üyü kayttı. Bir kışlıkı ders arlıqıdaki gimnastiki vaxtı da o bir oğul okuqçının mektep formasının hem kıska hem konuşkenlikige göz düştü de o okuqçının aile ekvalini ilgilgendinkin onunla yeni mektep forması ve popayı gelip verdi. 2017-yılı Li Güji'nin sınıfıda Gülyar isimlik bir okuqçı bar bulup, ögünüş asası aciz idi. Li Güji onu ders vaxtıda aktif pikir kılışka, özünün acizliğini tırışıp yenişke, dersin çükendinkin bilmegenlerini soraşka, cüretlik buluşka ilhamlandırdı. Bazı derslerini pişikleşi üçün, dersin sırtkı vaxtlardan paydalanıp, ögünüşüge estaidil yetekçilik kılgaş, balının psikisinin özgürüş ehvalıgımı köngül böldü. Gülyar'ın apısı bir mezgil öydü bulalmağışka, Gülyar mı cimip ketkendi. Şunun olan Li Muallim daim ona olan paranlaştı. Onun turmuş ehvalini ilgilep durdu. Hem onu Kayser buluşka ilhamlandırdı. Кейін Гүлиярның апсы қайтып келіп, балысының саламәтлігінің яқшы болыплы қалмай, үгінішінің мұ көп үлгірлік әнлікін байқыды. У үшчірғанлы адамге қошалық есиятын ішпадылап, мұндақ деді. Ли мұалымге көп рахмет ей.

ketmen. Mən öydü bolmağan günlərdə o qızımğa öz qızda küyünüb, mihir muhabbetini yetküzüb kepti. 2020 yılı Ali Mektep imtihanına bir ay kalğanda sınıptaki Dilber isimli kız ağırıp kaldı. Onun dadısı sırtı bolğaşqa kelalmadı. Apsımı işten düşmeyi durup kelalmaydı. Li Güji əsildə özünün balısını alğılı berişqa aldırap duratdı. Şundaq bolsumu, o bu oquqçının ağırıqqa çidiyalmayı atqan haltını körüp, işkilenmey onu doktorxanığa apardı. Ve ta ki doktor onunğa okul silip, ağırıqnı pesaytkenge kadar onun yeniden ayrılmadı. Bu çağda qaranğı tüşüp ketken bolup, kızcağının atanısı tek kilip bulalmağandı. Şununla o bu kızını üyü kapır koydu. Daşo imtihanı ahırlaşkandan kin, Dilber arzusu boyunca məlum bir daşo götdi. Onun apsi herkıtım Li Muallim'ni körgende, onu çin kucaklap, anç ölçemlik bolmağan dövlet tılı da, Li Muallim, sizge köp rahmet, sizden yardımınız bolmağan bolsa, kızım bugünkü günge erişelmeydi, dep minnettarlığını bildiretti. Li Güji işlevatkan çerçen nayelik birinci otur mektep, yataklık tüzümdeki mektep bulup, sınıp müdiri okuşlarının ögünüş ve turmuşuğa her vakit köngül bölüp duruşu kerek idi. Şunlaşka o sınıp yığın aşkanda okuşlarga bunu bir cümle sözünü daim cekil etdi. Sağlam tende sap akıl deydiğen gep var o. Aval salametliklerine dikkat kılınlar. Ten sağlam bulandıla andın ögünüşünü yakışıklı buludu. Tamakını vaxtı diyanlar. Ögünüş bilen demilişini muhabbık tanışıp durunlar. Meyli mektepte bolsun ya ki sırtladı bolsun, kandaklı ki iş bolsa aldı bilen çokum mağı danlar. Mən el kılımın. Okuçlar onunla bek amrak idi. Onu özünün atısıdak, apısıdak görettim. Bir günü bir kız onu izdep gelip belikini körüstüp, Nurgun Galita kızıl çekit çıkıp ketkeligin etdi. O bu kız bilen tepsili söhbetleşti. Hem aralıkta onun ekvalığa dikkat kılıp durdu. Birden deken kızıl çekitlerinin bargansır cıklavat kalığını baykap, onu derhal doktorxanığa elip bardı. Vaxtı da elip kilingeşke bu kızcağ nait tezli saqıyıp, yine hoşal alda ögünüşke kırışıp ketti. Li Güji'nin balılarga köyünüp kılgan bundaq işlerini sanap tügetkili bolmaydı. O sınıpıdaki okuqçılar üçün hem süyümlik okutukçı hem küyümcan apıydı. Onun külleri okuqçılarının turmuş ve ögünüş cahitliki gemini yiyiş bilen aldıraş ötetti. Okuqçılar aldırganga aldıraydı. Okuqçılar oylganı ulardı mı bekrek oylaydı. Ecerinin tegi altın digendek 2020 yılı Li Güji yetekligen toluq 3. yıllıktın 30 neçe okuqçı Ali Mektep'nin toluq kurus kespleri götdi. O 2007 yılı Bayınqolun oblastı bu içe münevver okutukçı. 2008 yılı Bayınqolun oblastı bu içe okutuş mairi. 2017 yılı Bayınqolun oblastı bu içe münevver okutukçı. 2019 yılı Şincan Uyghur Abdülüm rayını bu içe münevver okutukçı. Yani şu ili Şincan Uyghur Abdülüm rayını bu içe münevver komünistik partiye azası bulup bağlandı. 2021 yılı Şincan Uyghur Abdülüm rayını bu içe ayıllar tökbi yartış ülgüsü şerifi gelişti. 2022 yılı Bayınqolun oblastı bu içe münevver sınıf mesulü bulup takdirlendi. 2023 yılı memleketlik ayıllar tökbi yartış ülgüsü 2025 yılı memleketlik 8 Mart Kızıl Bayraktarı diyen kat şerepke müyesser bolduk.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu qeytimki cunguğun nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti. Mesul muhariri Polat Amanuri, Anvar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendi deyik tığla, stansımızdan anıtılış aldı durgan başqı sərxil programlarda bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlınıp ketimən.
0: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qaytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
4: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
5: Kiçkine ot yalkuni, barmıkımızın uçunu illetalaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan, bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu, bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlik qulaq sepə qaylik. Ayroplanda rastlı ən bexətər orun bulamdı. Bugün yenə ayvanatlağı təqlid qılıb barlıqı kəlgən yuqarı teknikaladın sözləb verimi. Karbon su birikimlerini istimal qımısa, rastlı oruqluğulu bulamdı. Xoş qadirik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan səyahatimizdə başlayıqdamdıq. Hazır nurgun kişiler ayroplanga oturup seferge çıkışını tallaydı. Lekin biz adeta hatır cemalda yer yüzüde yaşayışka ayroplandak bir döve metalga oturup kökü kötürülgende dakki dükü güçüp gelişimiz mi normal ehval elbette. Onun üstüge ayroplanın kurulması mürekkep oğaşka uçkuçula karmakı sırlıq göründü. Törlük icdimai alaqı tarat kılırda xalık aviyasiyesiga ait nurgun pişni iğvala tarqılıp jürüdü. Bugün biz bu pişni iğvalanı bir-birlap tahlil kıpak aylik. Şinimizki, anlap oğandın ki, ayroplanı çoğum xatırcam ultralayısız. Ayroplanın motoru işlemesi ayroplan çoğum tögüşüdü. Xalık aviyasiyesi de en köp uçuraydıgan koyuş motorluk ayroplanğa nispetten etkanda bir motordan kaşlı çıkan tağdırdı mu, ayroplan yenili bir motorga tayınıp, zapas aerodromu yetip para alaydı. Lekin, enkar kılışkı bulmaydıganı şu ki, yekü uçuş hakikaten en tayın xatarlik. Motor degen bir çoğunlu nerse, onun oti havada uçup kalsa, hareketlendirgüş küçünü yoktuş ihtimalı mı buldu? O yana havanın karşılık küçünü payda kılıp, iki taraftaki hareketlendirgüş küçünün simetrik boğmaslıqını keltürüp çıkardı. Uşkıcı aeroplanın başkuruş yüzünü başkurup, bir küç momenti asıl kılıp, bu hıl simetriksizlikini yok atkandıla aeroplanın tamponluğunu saklayalaydı. Şuna motorunun önümünü yoktuşunu bir taraf kılış, uşkıcılarının meşgidi kembozu bombaydıgan tür bulup, fakat katlıq sınaqtın ötken uçkıçılarla növetçi aeroplan vazifesini icra kılalaydı. Ondaqda motorunun həmisinin küç qalısıcı, rastlılığa bəkli əpsunlarla kış buludu. Amma aviyasiya tarixi de bir neçik etdi möcüzümü yüz bərgən. 1983-cü ili 7-ci ayının 23-cü günü Kanada aviyasiyasının 143-cü numurluq növetçi aeroplani yeryüzü de Angeliya sistemisindeki meter sistemisi boyunca hesablaşdı xatalışıb, yıkılğuma yetişmək turupla uçup getib, yerim yolu ot uçup qağın. Ama aeroplan başlıqı nopozluq leylap uçuş əvəzkarı bulup, boşluqda 17 minut leylap uçuqan. Hem de aldıqı uçuş konuş cihazını çüşürəlmegen əkvalda aeroplani yıqın ətraptaki bir taşlandıq aerodromu muvapıq etlik kondurgan. Bu aeroplan yeni 25 yıl uçkandın ki, andın hizmetten çekingen. Bu rekord 2001 yılı 8. ayının 24. günüge kelgende andın okeanalkan aviyasiya şirketinin 236. numurluk növetçi aeroplanı tarafından buzup taşlangan. Yeni gelip, Kanada'nın aeroplanı havada yıkılğumay ekip getip, koş motorunun otu ölçüp kalgandın ki, 20 minut leylap uçup, Atlantik okeandaki Lajish hava armiya basığı düşken. 2009 yılı 1. ayının 15. günü New York, Amerika aviyasiya şirketinin 1549 numurluk növetçi aeroplani əmdili uçuşuğa bir top Kanada qara turnalarının hücumu uçurgan. İki taraftaki motorunu soğuk buzu etken bolsumu, aeroplan başlıqı soğukallıq bilen keskin bulup, aeroplani Hudson deryasığı muvapıq etlik kondurgan. Şünç çoğun aeroplan rastalı bir neçki çıkmıştın qoqandı. Hudson deryasığı konuşku mecbur buluştılığı ilanganşken, biz kuşlarının hücum kılış vaqasını sözlüşümüz gerek elbette. Aeroplan kuştun korkudu, bu hakikat. Ama köpçelik belki, şünç çoğun aeroplan, şünç küçük kuş bilen her kızma bir derecede emez. Çatak çıkması gerek edigü deb oylaşı mümkün. Bırak süratini oylu saklı oxşumaydı. Eğer aeroplan sekundiga 200 metrelik sürat bilen, eğirliği 200 gram, uzunluğu 20 santimetre kildiğen bir uçar kuşunu soku vese. Yani kaptardın tahminen bir aylanma küçük boğan kuş deb oylasak, kuşunun süratini nazardan sakıt kılgan tağdırdı mı, sokuluş noktası da közünü cümüp başkıca 4 tonlu zərbi küçü asılı kılalaydı. Bu nahaydı korkunuşluq san. Şuna aerodrom etrapı da her xil kuş qoğlaş əsləlir bar. Ləg-ləg, hava şari, uşkutsuz aeroplan qatarlıq, havadaki gayri nərsilərdən alaydı ehtiyat kılış gerek. Aeroplan konuşka tegişlik aerodromda konmasa məcburi konğanı hesaplanamdı. Məcburi konuş, məcburi konduruş, konğulu bombusu mu konduruş tək kırzısını bir tərəp kılışını görüstüdü. Məsələn, uçuş konuş cihazını koyğulu bombaydı, ya ki konudugan cayda uçuş yolu bombaydı. Hava rayı ya ki aerodrom, hava yolunu vaqtlıq başkuru səbəbidin, aeroplan bəzdi közlügen cahidin başqa aerodromu çüşüb qalıdı. Bu, zapas konuş təpat oludu. Əməliyyatı uçuş və konuş həqiqətən şamalığı qarşı ya ki, şamalı sürütü bir xətər dair işçidə, şamal bombusa texim yaxşı buludu. Bıraq,
uçuş davamında siz uçuşçunun şamalga okşaş yönelişte uçkulu bulduğalıkını baykısa, kançılık hoş bulduğalıkını bilemsiz. Uçuş konuştaki muyum nokta kötürlüş küçüge tez erişiş bulup, şamalga karşı uçkanda tekimi asal erişkili buludu. Uçuş davamında aeroplanın sürede naydı yukarı boğaşka, kötürlüş küçüden ensirmesi mi buludu? Bu vakitte kanda kağanda tez uçkulu bulduğalıkını oylusla buludu. Şamalının yönelişi boyunca uçsa, dəl tez uçkulu buludu. Aeroplanın yeryüzüge nispetten sürüdü, şamal sürüdü bilen öz sürüdünün katılınışı bulup, şamal yönelişi boyunca uçkandı vakit ve may tecilidu. En akırda, elbette pul mu tecilidu. Şuna hava yönü layılgende her tereplimi oylusuz gerek. Şamal yönelişi boyunca işletkili bulduğun vakitte aldı bilen şamal yönelişi boyunca işletiş gerek. Bazı hava yolları karmakı işki nokta bir liniye bombusu mu, şamal yönelişi sebeplik tekimi tez, tekimi tecilik buludu. Aeroplan uçuş liniyesini layihalashda amalba denizden ayrılıp ötüp, nacar hava raydın özünü kaçırdı. Hava yolu layihası tılgıylansı biz daim aeroplandaki ekranda körüstülgen hava yolunu görürüz. Aeroplan köprek kuruklukta uçudu. Denizden əgip uçudu. Məsələn, Şarkı Cənubi Asiya uçuduğun hava yolu edigendik. Çünkü deniz havası gözünü jumup başkıcı özgürüp durdu. Şuna özünü kaçırıp uçuş gerekdi. Əməliyyətdə aeroplanın çarlaş egizliki stratosferadı bulup, tüvən hava boşluğundaki hava rayının təsirgi naydı az uçuraydı. Okean alqıqan aviasiya liniyesini bundaq layiləşdiki səbəb uçuş xətirini oylaşış gerek. Əgər uçuş müsabisidiki hər qandaq bir noktada motordan kaşla çıxsa, aeroplanı yəki uçuşqa tayınıp, zapas aerodromu qonduruş gerek. Pantexniki qanç tərəqi qılğan seri uçuş yolu şünç tüz boludu. Əməliyyət hazır nurğun okean alqıqan hava yolları okean hava boşluğundan kesip ötüdü. Elbette bu kesip ötken yönünüş tüzsüzlük boyucu buluşun atayın. Aeroplanın ciddi ekvalgı takabı oturuş işkinin tutkucuyu şundaklı görünüp durdu. Eğer birerse uçuş çeriyanda işkin içi ötüp kaskan akılış gerek. Emeliyette aeroplanın ciddi ekvalgı takabı oturuş işkinin bir yürüyüş kulüplaşkı hüküm kılış logikisi babulup, uçuş çeriyanda başkalarının hata içip koyuşunun aldın alıdı. Hüküm kılış şartları aeroplanın çıkış işkilerini yakşı takaş, halıgan bir motor yürüyüş çeriyanı, aeroplanın boşluktaki sürüdü katarlıklarını öz çıkalıdı. Bu xil bir xatarlık tedbirler boğmağın tağdırdı mı? Bölme işki aldı bilen işige andının sırt kıştırıldı. Yukarı boşluktu bolsa, yolucular bölümünün besimi sırtının besimidin çoğun boludu. Şuna fakat bir adamın kızıqışığı tayınıpla ciddi ekvalgı taqabı duruş işkini aşkılı boğmaydı. Onun üstüge yana aeroplan xadımı bilen bir xatarlık xadımı karab durdu. Aeroplan kançı sılık konusa uçkuçunun seviyesinin şünçü yukarı işkerlikini düşündüremdi. Konuş, mokum bolsa elbette yakşı. Lekin, bəksılıq bolup kestim o məsliba boludu. Aeroplanın konuşu bəksılıq bolup, süratini asılıtış arlıqını kurban kılsa, tormızlaşqı ülgürəlməydi. Onun üstüge, aeroplanın sürat asılıtış sistemisi, konğanda silkinişini pəsaytış törükini kısıp, kuzgıtışı doğru keludu. Eğer konuş bək yenik bolup kalsa, aeroplan tixi yergi çüşmügende kes kılıp, sürat asılıtış tahtisi və tormızını kuzgıt almaydı. Onundan başka yana uçuş düşüş yolu da su bacağda teynip gidiş kalpı mı var? Şuna konuş cihazda xalıq aviasiyası yergi puhtu düşüşge ahmiyet berudu. Həm uçuş konuş yolu jaqqıdılı düşüp kese bulmaydı, həm uçuş konuş yolu ləyligende küsümü bulmaydı. Aeroplan yukur hava boşluğundu motorunu etib etudu. Şuna yolucula anılgan avas tüven buludu, digen qaraş doğru mu? Biz daim aeroplan uçup bulup, bir məzgül ötkendinkin tuyuqsız ətrapının cimib qağalıqını yes kılımız. Bu aeroplanın motorunu etibatkarlikidan emas, belki uçuş ve yukarı örleşke en çok iştiriş küçü ketkarlikdi. Tekşi uçuduğun çarlaş baskıçıgı kelgende, bek küş sarıp kımısı mı buludu? Onundan başka aeroplanın peşkanıtı mu naiti çok şauqın mənbəsi bulup, o uçuşkandı çok ümçüşürüldü. Aeroplan yukarı örlegenden kiyin yığı valıdı. Bu çağda yolucular anlığan şauqın mu tüvelleydi? Bu hergiz mu, torda etilgandak, aeroplan yukarı boşluğu kötürülgende motorunu etibitip, may tejigenlikten emas. Uçuş konuş jarayanı da derezinin nur tosuş tahtısını etiş aeroplanın uçuş yönelişini düşünüş üçün mü? Aeroplan uçup konğanda aeroplan xadımları köpçilikke bexatalik tasmasını taqaşını, orunduqnın yölençikini tüzləşini, kiçik üstel tahtını jığıştırışını, derezi yenidiki yolucularının nur tosuş tahtısını etib etişini əskert edu. Bulanın həmisi bexatalik tədbirlerinin bir kısmı. Navada hadis yüz berse, ravan orun arlıqı kişilerini tarqaqlaştırışkı yerden berdi. Nur tosuş tahtısının yan derisini aşkanda sırtkı dünyanı küzdüşkü kolaylıq boludu. Elbette nur tosuş tahtısını etişmü uçuş konuş vaxtıdaki sayat ihtiyacını kandırdı. Lekin bu fakat yaxşı sübətlik əks təsir xalas.
Бірақ шуныңғы диққат қылыш керек ке, үшчөш құнышта

0: yani canlılık delili işgeldikini çoğunkuru ispatladı. 15. 5 yıllık yirik plan programması da bütün milletinin medeniyetli yenilik yaratış, icat kılıç hayati küçünü urgutup, sosyalistik medeniyetli güllendiriş ve ravajlandırış otturuğa koyuldu. Başucu Xi Jinping körsetken yönülüşünü boylap, çoğunkur tarihi asas ve Roşen devir royu mücessemlengen Cunha medeniyeti çokum yeni keyfiyatını urgutup, yeni şallık netice yaratıp, Cungoçu zamanı vilaştırış arkalık, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumizlik ilgir sürüş için medeniyet asasını müstekkemlep, insaniyet medenilikinin terakkiyatını ilgir sürüş için tehi müküp Cungo akıl parasti ve şerik küçünü takdim kılıdı.
1: Stansımız haberi. Cungo Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı işleyen Xi Jinping'in medeniyet rıştısı, Yol Başlaş Halkara Nesri, Kadimi Kitapladaki Yeni İdiye Namlık, Cungo'nun üçü cetlik filmi Şücay Vakti 6. ayının 1. günü Laos Dövlet Televiziya İstansı Katarlık Laos'taki asaslık tarat kuladı koyuldu. Laos Halk İnkılabi Partiyesi Merkezi Komitetinin başı ucisi, Dövlet Reisi Tonglun tebrikete evetip programının koyulganlıkını tebrikledi. Tonglun tebrikete de munulanı bildirdi. Xi Jinping'in medeniyet reştisi Katarlık hüccetlik filmlerine Cungo'nun ötkür tepekkörü ve akıl parasiti mücessemlengen bolup, başucu Xi Jinping'in medeniyet miraslarını koğdaşka yüksek ehmiyet bergenliki. Dövletini idare kılış, hakimiyet yürgüzüştiki İrak'ını körerliki ve koyu, kızgın vatanperverlik hissiyatı ifadelengen. Şundakla onun Cunhua milletinin 5000 yıllık uzak medenilik tarihi bolgan Çin kalbidin urgup çıkan çeksiz muhabbeti ifadelengen. Şunu bilen birge bu hüccetlik filmlerde Cunhua medenilikinin milletinin yıldızı ve pütmez tügümez hareketlendirgüç küçü bolu süpütü bilen Cungo'nun milletini güllendiriş uluğ arzusunu işe aşırışkı türtkü bolu vatkallıqı namayan kılıngan. Bu Laos'un iktisadi ijtimai işlani terakki kıldırış bilen bir vaqtta özge xas milli medeniyetini qoğdap ve cari kıldırıp Laos'un sosyalizm işleri kuruluşunu ilgiri sürüşü de en dayın yaxşı örnek boludu. Bu yıl Cungo-Laos diplomatik münasibet ornatkallıqının 65 yıllıqı. Şundaqla Cungo-Laos işki partiya, işki devlet rehberleri birlikte başlayan Cungo-Laos dostluq yeli. 6. ayının 2. günü Cungo Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı bilen Laos Xalq İnqilabi Partiyesi Merkezi Komiteti Teşviqat Bölümü Laos'un Vientiane'da programını başlaş mürasimi ötküzdi. Xi Jinping'in medeniyet reştisi, Yol Başlaş Xalqara Nesri, Kadimi kitapladın yeni ideyadın ibaret üçü cetlik film Laos Dövlet Televiziya Stansı, Laos Dövletlik Agentliği, Laos Dövlet Radyo Stansı ve Vientiane Televiziya Stansı Katarlık asaslıq tarat kolada arka-arkadan koyuldu.
0: Stansımız haberi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası. Memleketlik Siyasi Kengeşinin reisi Wang Hunyan 6. ayının 2. günü Beijing'da Avrupa-Amerika Savaktaşlar Cemiyeti, Cungo Çet Elde Okuğalla Birleşme Dostluk Cemiyeti'nin 9. nöbetlik Kengeş Başçıkları Yığını azaları bilen söhbet ötküzdü. Hem de Avrupa-Amerika Savaktaşlar Cemiyeti, Cungo Çet Elde Okuğalla Birleşme Dostluk Cemiyeti'nin memleketlik 2. kurultayı vekilleri bilen görüştü. O munulanı bildirdi. Partiya 20. nöbetlik Merkezi Komiteti 4. umumi yığınının royunu çoğunkur ızcıl emeliyleştirip, başucu Xi Jinping'nin Avrupa-Amerika Savaktaşlar Cemiyeti kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığını da kılgan muhim sözünün royu ve Avrupa-Amerika Savaktaşlar Cemiyeti kurulganlıkının 110 yıllıkı evetken muhim tebrikhetinin royunu ızcıl emeliyleştirip, esil en'enini evcaldırıp, mesuliyetini paul zimmigi elip, netici yaratıp, çet elde okup, vetengi cevap kaytırış işlerde tehimi zor terakkiyat ve neticilerini kolgu keltürüşke türtke boluş gerek. Wang Hunyan mındak dedi. Avrupa-Amerika Savaktaşlar Cemiyeti baştın ahır partiye rehberlik idi çın turup, Башуджи Си Цзиньпин яңа дәвр жөнгөт социализм идеясы аркылы калыптын

0: İsrailiya armiyası şu günü Gazanın köp kısım caylarına hücum kılıp, 3 adamdan cinigi zaman buldu. Hamas Gazanı idara kılış hukukunu ötküzüp berişini halaydıqalıqını təkitledi. Bayanatçı mındaq dedi. Amerika yetekçiligidagi atalmış tinchlik komiteti Hamas Gazanı idara kılış hukukunu ötküzüp berişini halamaydı dep jar saldı. Bu yalgan gap. İsrailiyanın davamlı tajavuz kılışını himaye kılışını maksat kıladı.
1: Stansımız haberi. Livan Jinju dağının bir yukarı derecelik emeldari 6 ayının 2. günü Jinju dağının İsrailiya bilen her kanda kısmen uruş toxtutuş kelişi masıl kılışka koşulmaydı kallıkını bildirdi. Livan taratkullarının şu gündeki haberde mındak deyildi. İsrailiya armiyası şu günü yanıla Dovel, Nabayte, Katarlık, Livan'nın canıbedeki nurgun caylarga davamlı kava ucumu kozgıdı. Hücumda az digende 12 kişi kaza kıldı, 4 kişi yaralandı. Kaza kılganla ve yaralanganla Livan hükümet armiyasının hadımlarını mı öz işçi galıdı. Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaretçisi Bektiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Mısır Kengeş Palatası Taşkı İşler Komitetinin reisi Muhammed Kamal yakında Kahire'de Cungo muhbirinin meksus ziyaretini kabul kılganda munulanı bildirdi. Mısır bilen Cungo diplomatik münasebet ornatkallıkının 70 yıllıkını kütüv aldı. Bu iki taraf münasebetinin terakkiyatıdaki muhim abide bolupluk kalmay, iki devlet münasebetinin çonkur asası ve uzak müddetlik hayati küçünü toluklama yankıldı. Kamal munulanı bildirdi. Mısır bilen Cungo kadimi medeniyetlik devletle. Bu iki devletin almaştırış ve sözleşişini devamlı kanat yaydırışıga puhta asas saldı. Mısır Cungo münasebeti uzak tarihige. Bu münasebet ortak menfaat, rayon ve halkara işlerge bolgan çoŋkur tonuş, hem de terakkiyat ve mukimlikka ortak intiliş arzusu asasıga kurulgan. Cungo bilen Mısır umumyüzlük stratejiyelik emrala. İki taraf yakınki yıllardan buyan sanayetleşiş, ul esleğe kuruluşu ve selinma katarlık sağladaki hemkarlıkını üzlüksüz çoŋkurlaştırdı. Kamal mundaq dedi. Mısır bilen Cungo okşaşla tınışlık ve mukimlik bolmasa terakkiyatını işke aşırgılı bolmaydı dep karaydı. İki taraf aktif sağlam halkıra münasebetini koğdaşka birlikte küş çıkırıp, öz ara menfaat yetküzüp, ten payda elip, dünyaga tehimi güzel kelgüsünü yartışını halaydı. Kamal munulanı tekitledi. Mısır bir Cungo prinsipiga başının ahir katti emel kılıdı. Hem de onu Mısır diplomatiya siyasetinin muhim ul teşiği dep karaydı. Arab Mısır Cumhuriyeti birli Cungo'nu itiraf kılıdı. Hem de onun bilen diplomatik münasebetini saklaydı. O mındak dedi. Mısır bir Cungo prinsipi rayon ve dünyanın mukimlikini koğdaşta intayin muhim. Bir Cungo prinsipidin çetnigen her kanda kılmış Asiya hatta dünyaga davalguş ilip geledi dep karaydı. Kamal Otur Şarık vaziyeti üstüde toxtalganda mundaq dep qardı. Cungo Otur Şarık rayonunun tınışlıkı, mukimliği, deniz katnışı ve soda erkinligige yüksek ehmiyet berdi. Şunun bilen bir vaqtta iqtisadi meselini siyasilaştırışqa qarşı turdu. Cungo ilgiri Saudi Arabistanı bilen İranning diplomatik münasebetini esligi keltirishini paal yaraştırgan. Cungo Otur Şarık'ın mukimliğini ilgiri sürdüğün muhim küşkü aylını alaydı. Kamal munulanı bildirdi. Mən ilgiri köp qetim Cungo'u ziyaretke bağan. Her qetim Cungo kolgu keltürgen gayet zor ilgirleşlerini yes kıldım. Bu ilgirleşler Cungo halkıge hakiki bəxti yartıvatıdı. Yakındaki bir qetimlik Cungo'daki ziyaretimde Мән Cungo пән техникасының тез тараққи қылғанлығын ва оның ақыл шәһәр құрылышыда кең қолданылғанлығын көрдім. Шундайлар Cungo алий мектептері қолға келтірген көрінерлік муваффақиятларын көрдім. Камал Cungo'ның Ер шарының жанубидегі дәүләтлердің тараққиятына көңіл бөлішке жоғары әһмият бергенлігін толық мойынлаштырды. Hem Mısır bilen Cungo'nun bir belbağ bir yol ramkısı da kanat yaydırgan mol neticilik iqtisadi hemkarlıkıga yüksek baha bədi. Kamal mundaq dedi. Cungo Mısır'nın terakkiyat, selinma ve bilim yötkeş qatarlıq köp sahalədiki muhim hemkarlıq əmrayıga aylandı. Mısır bilen Cungo'nun hemkarlıq türleri ul əsle, yasımıçılıq, ve maarif qatarlıqlarını öz işçi qaludu. Bu hemkarlık Mısır halkıge nəp yetküzüplü kalmay, işki devlet münasibetini yenimi müstekkemlidi ve çoŋkurlaştırdı. Kamal mundaq dedi. Mısır bilen Cungo okşaşla
yer şarının janubidiki devletlerge tabi. Şuna terakki kılıvatkan devletler duş gelgen hırsqa. Bolup mu iqtisat ve kelimat özgürüşi sahasıdaki hırsqı nispeten tehimi çoğunkur tüşençigi ige. O munulanı takitledi. Yer şarının janubidiki devletler. Bolup mu Mısır bilen Cungo otursidiki maslışış ve hemkarlıkını küçeytiş in tayin muhim. Bu muhit asıraş, imkaniyetlik sicil terakkiyat katarlık sağladiki teşebbüslani emliyleştirişini ortak ilgir sürüş. Hem de köptürepçilik, ortak kelgüsü ve ortak terakkiyatını asas kılgan yeni dünyanı kol tutuşup berpa kılış arzusuna paydalık.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Tokyo Soğutu İçilgallıkı'nın 80 yıllıkını hatırlayış halkıra muhakkımı yığını 5. ayının 28. günü Şanghay'da içildi. Yığını katlaşkan mihmalla Tokyo Soğutu halkıra adıllık ve hakkaniyelikini koğduğun dep karıdı. Her kaç devletlerinin uruş savaklarını əsti çın saklap, uruştin kiyinki halkıra tertipini koğdaştı çın turup, Asiya Tinç Okyan rayonu ve dünyanın uzak müddetlik tınışlıkını ortak kovduşunu müracaat kıldı. Polat tek pakıtla şun çıkıp, tacavuzcılık cinayi cevapkarlıkını burmulevetişke yol koyulmaydı. 1946 yılı 5. ayının 3. günü Tokyo Soğutu resmi içildi. Soğut 2-20 yıl devamlaştı. 818 kıtım soğut içildi. 419 guvahçı sotkı çıkıp guvahlık bədi. 4336 delil ispat karab çıkışkı kubul kılındı. 50,000 betki yıkın İngilizce sot hatırsı şekillendirilip, ədliye tertipi çıngıtılıp, nurgun polattek pakıtla arkalık Japonya milli tarzımının tacavuzçılık cinayetidin üzül kesil hesap elindi. Yığın katnaşkan mütexessisle birdek mundaq dep qardı. Tokyo Soğutu, Nürnberg Soğutu bilen birlikte, uruşnun baş cinayetçilerini tarihnin lanet törükigi mıxlıdı. Tokyo Soğutu, Japonya'nın sırtkı kengaymeçilik kılgan tacavuzçılık maitini aşkarlap, xalqara adıllık, haqqaniylik ve uruştin kiyinki xalqara tertipini qoğdıdı. Tokyo Soğutu'nun hükümünü kubul kılış, Japonya'nın halkıra cemiyetinin şençisi erişiş, koşnu devletle bilen bolgan münasibetini əsligi keltürüşünün oldun kışartı. Şanghay katnaştaşıyosu Tokyo Soğutu Tatqiqat Merkezinin müdiri Çin Jiaoqi munulanı bildirdi. Tokyo Soğutu bilen Nürnberg Soğutu uruş baş cinayetçilerinin şahsi cinayi cevapkarlıkını sürüştürüşünün ülgüsünü yarattı. Tacavuzcılık emdi siyasi bağını bolmastın, belki kanun hem ahlak ve hakkaniyet cihette cevapkarlıkını üstüge alıdığan halkıra cinayet. Sot tepsili ve enik sot hatırsı arkalık, Japonya milli tarzımının sırtk tacavuz kılışını pilallışı, kozgışının pütkül ceryanını toluk görüstüp berip, kanun cihettin tevrenmeydiğen tacavuzçılık harekdiyerini bikitti. Japoniyelik alim Sinjin Xiao 40 net yıldın buyan Japonya armiyasının bakteriya uruşunu nek meydanda tekşürüp tetkik kıldı. O mundaq dedi. Jungo'u tacavuz kılgan Japonya armiyası 731. kısmı Katarlıklarının bakteriya uruşu cinayeti Tokyo Soğutu'da sürüştürülme geçke, bu tarih uruştin kiyin Japonya tarafından uzun gıça kasten yoşurunup gelindi. Uruşunun yoşurulgan hakiki ehvalını aynen əsligi keltürüş üçün mən köp yıl harabilik ve hayat kalganlarını ziyaret kıldım. Nanjing Sifan Daşyosu'nun maum müdiri Zhang Lianhong mundaq dep görsetti. Bugün şimdi Japonya on kanat küşlerinin Nanjing çoğun kırgınçılıkını inkar kılıdığan türlük bahanıları mahiyette aynı yıllardaki Japonya armiyası aklı uçu adukatının sepsetisinin köçürülmesi. Tokyo Soğutu'daki teptiş tarafının delil ispatının geliş menbesi asaslıkı mundaq üşkıl. Guvahçı sottu guvahlık beriş, hem yüzleştirip ispat eliş. Sot kollegiyesi bir vasıtı okup ötken yazma guvahlık sözü ve hüccet. Sot kollegiyesi kubul kılışını muayelleştirgen yazma delil ispat. Bu delil ispatla ziyankeşlikki uçurgucu devlet bolgan Jungo'dun kelipli kalmastın, belki yine Amerika, Germaniye Katarlık, üçüncü taraf devletlerinin diplomatiye hüccetleri, arxiv materialları, hem Japoniyelik guvahçıların sot sual soraş hatırsıdan kelgen. Sot mezgilide teptiş taraf
oqlug'uchi advokatning gumonliq savollariga radiya bergan.

Lekin bugünkü günde Japonya hükümeti bir cungo prinsipi ve Japonya cungo ortak tonuşu hıklaplık kılıp, müdafiye hamçotunu devamlık oşurup, kural yarak eksportu bolgan çeklemini boşalttı. Militarizmnin kaytı baş götürüş alametlerden yüksek uşar buluş gerek. Tokyo sotunun kımmetige kaytıdın karap çıkıp, tınışlık esli maksıdı çın turuş. Bir cungo prinsipiga katti emel kılış, Japonya cungo münasibetini yakşılaş, rayon mukimliğini kogdaşının birden bir çıkış yolu. Cungo halkıra meseleler tetkikat yurti Asya Tinç Okyan Tetkikat Kanısının olaydı tekliflik tetkikatçısı Shang Haoyu tahlil kılıp mındak dedi. Japonya sırtkı karta tınış devlet obrazını kökü götürüp, işki cihette tarihi Shujinjui'nin yamarap geçişi yol koydu. Tarihni tonuş cihetteki ıhtılap, Şark Asya'nın yarışışıdaki en çok tosalgı bulup kaldı. Pekat Tokyo sotunun tarihi hükümeti çın turgandıla, andın öz ara işiniş asasını mücessemligili boludu. Muhakkım yığını da devlet çigrasıdın halkıp, tarih bilen riyallıkını tutaştırış arkalık kent ortak tonuş hasıl kılındı. Yani Tokyo sotunun tarihi hükümeti, kanun nazariyesi kımmeti, uruştun kiyinki tertipli kogdaşının ul teşi boluş rolünü katti tevretişki bolmaydı. Halkıra cemiyet baştın ahır tarihini örnek kılıp, tarihi inkarçılık karıştırıp, Japonya'nın onçillişi ve yenici militarizmin hayıp hatar peyda kılışıdın hoşar bolup, uruştun kiyinki halkıra tertipini çın saklap, eslimile arkalık tınışlıkını kogdap, Asya Tinç Okyan rayonu, hatta dünyanın uzun müddetlik tınış amallıkını kol tutuşup kogduş gerek. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nezer programımız bu içi anlatış beyduk. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri Adıl Ablet. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Üçüncü, Cungoçe sosyalistik kanunçılık yolda çın turuş gerek. Ben mundaq degen edim. Biz çın turduğan Cungoçe sosyalistik kanunçılık yolu, mahiyette Cungoçe sosyalizm yolunun kanunçılık sahasidiki konkret ifadesi. Biz ravajlandırdığan Cungoçe sosyalistik kanunçılık nezriyesi, mahiyette Cungoçe sosyalizm nezriye sistemisinin kanunçılık meselesidiki nezriye neticesi. Biz berpa kılıdığan Cungoçe sosyalistik kanunçılık sistemisi, mahiyette Cungoçe sosyalizm tüzümünün kanunlu ifadını şekli. Biz hem mevkanı hazırgı koyup, ixtisadi, ijtimai terakkiyatı duş gelgen çonkur katlamlık meselelerini kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık usuldun paydını pelkilişimiz. Hem kelgüsüne nezer silip, kanunçılıkının ulunu puhtulap, kanunçılıkının küçünü işk silip, kanunçılık vaziyeti yartıp, her kaysi tereplerdeki tüzümlerinin tehimi pişişi, tehimi turaklı işini ilgiri sürüp, partiye ve devlet işlerinin terakkiyatını uzak müddetlik tüzüm kapalıdaki ilgi kılışımız lazım. Kadimdim boyan, devletimiz dünya kanunçılık tarihideki özgüce Cunhua kanun sistemisini şekillendirip, Çonkur kanun medeniyetini cuğulgan. Cunhua kanun sistemisi Çin sulalisi devirde şekillengen. Sui Tang sulalileri devre gelgende tedrici pişbitilgen. Tang sulalisi kanunları hakkıda umumi bayan, vekil karakterli kanun desturi hesaplanıdı. Çin sulalisinin ahırdınkiyin, Cunhua kanun sistemisinin təsiri künsiri acizlaşkan. Cunhua kanun sistemisi, devletimizin muayyen tarihi şaraiti de şekillengen bulup, Cunhua milletinin uluq icatçallıqı ve Cunhua kanunçılık medenlikinin çonkur asasını namayan kılgallıqı bilen, çonkurluk kanun sistemisi, Engiliye Amerika kanun sistemisi, İslam kanun sistemisi katarıkladın perhlanıdı. Cunhua kanun sistemisi'ga Cunhua milletinin royi ve akıl parasıtı mücessemlengen bulup, onundaki nurgun münevver oy pikir ve idiye varislik kılışımızga erziydi. Kaydı yusundun çetligellerini cazalaş, kaydı yusungu hürmet kılış, kanun ehmiyet beriştek devletini idare kılış taktikisi, halık devletinin azası, asas puhtu bolsa devlet tanış boludu deydigan halıkçılık idiyesi, cahanda dava destur bulmaslık, inaklıkını ela biliştek kımmet istiki, ahlakını asas kanunni koşum çıkılış, ahlakını evci aldırış, cazalaşta ihtiyaççan buluştek kanunni ihtiyaççalık bilen yürgüzüş idiyesi, kanunga asasen cinayet bekitiş, cinayeti karap caza biriştek baraverlik karışı, boytakla, tulla, iyi çaksızla, yaşangalla, balıla, ayalla, miyiplerini kogdaştık kençilik kılıç prensip katarıklarının hemisi de Cunhua münevver en-enevi kanun medeniyetinin akıl parasıtı namayan kılıngan. Yakınkı zamandın kiyin, nurgun kişiler Cungo'da garipnin kanunçılık endiyesini aynen köçürüp kilişki urundi. Lekin ahırda hemisi mağlup boldi. Tarih ve riyallık bizgi şunu uqturdu ki, Cunhua münevver en-enevi kanun medeniyetigi varislik kılıp, devletimizin inkılap, kuruluş, ıslahat emeliyetidin özümüzgi muvafık geledigan kanunçılık yolunu tepip çıkan. Şunu bilen birge,

cemiyet tüzülmüsü de tevrenmeyi çın duruşunu öz içiga alıdı. Devlet kanunçılıkının birlikini kovdaş keskin siyasi mesele. Devletimiz birlikli tüzümdeki devlet. Devlet kanunçılıkının birlikini kovdaş intayin mıyım. 2015 yılı kanun çıkırış kanunluğu tüzütüş kirgüzülüp, rayon tesis kılgan şehirlerge yerlik nizam çıkırış hukuku berilip, yerlik nizam çıkırış hizmeti de pahalı ilgirleş hasıl kılındı. Umumi ekval yakşı bulu vatıdı. Lekin bazı caylarda üstün kanunlardaki belgilimi hılaplı kılış, nizam çıkırışta yoç kaldırış katarlık meseleler saklını vatıdı. Bunun tesiri intayin naçar bulu vatıdı. Asasi kanunun yolu koyulışı ve onun bulgan nazaretçilikini küçeytip, asasi kanunga uygulukluğunu teşhürüş hizmetini algı silcetip, asasi kanun ve kanunlağı hılap barlık nizam, kaydı karakterlik öcetlerini katti tüzdiş ve emelden kaldırış gerek. Şunun bilen bile, yerlik nizam çıkırışını yerlik alahidlikki ilgi kılıp, kançı maddığı ihtiyaclık bolsa şuncu maddı tüzüp, 4-5 maddi bilenle hal kılgılı boluduğun meselelerde maddini ziyadı köpeyti etmezlik. Muhimi partiye merkezi komitetinin royunu toluk özleştirip, yerliknin emeliyetini çıkış kılıp, gevdilik meselelerini hal kılış gerek. 5. Devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamani bilişini kanunçılık yolda algı sılcıtıştı çıntırış gerek. Kanunçılık devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının muhim tayancı. Devletin umumcilik kanun boyunca idare kılgandıla, devlet idare kılış sistemisinin sistemeliklığı, kelipliklığı, maslıkını ünümlü kapalı etlendirgili. Cemiyette en zor derecede ortak tonuş hasıl kılgılı boludu. Yeni Congo kurulgan 70 net yıldan buyan devletimizin iktisat tez terakki kılış, cemiyet uzakça mukum buluştun ibaret işki çoğun möcözünü yartalışı, bizden sosyalistik kanunçılık kuruluşunu üzlüksüz algı sılcıt kalıkımız bilen intayın ziş münasebetlik. Bu ketim yeni taşıman öpkü yalluğu yukumuğa takabül duruşta, biz yukumunun aldığını iliş tizgilleş bilen, iktisadi, icdimai terakkiyat hizmetini kanunçılık yolu da bir tutaş algı sılcıt işte çöntürüp, cemiyet umumiyetinin mukumluğunu kanun boyunca kovdap, iş ve işlep çıkırışını esli keltürüşünü tertiplik algı sılcıttık. Devletimiz yukumunun aldığını iliş tizgilleşte zor stratejilik neticilerge erişti. Devletimiz bu yıl dünya boyunca iktisatının musbet işi esli kelgen birden bir asaslı iktisadi gövde bulup kalıdı. Uluq küreş, uluq kuruluş, uluq iş, uluq arzuni bir tutaş algı sılcıtış emeliyeti de sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni seferi de biz kanunçılıkka tekimi ehmiyet berip, kanunçılıkni tekimi katkı yolu koyup, kanunçılıkının asasını puhtılaş, közlümünü mukumlaştırış, kelgüsüge payda yetküzüşte kapaletlendiriş rolini tekimi yakşı cari kıldırıp, kanun boyunca zor hırız ve zor hıvp katergi takabül duruş, zor tosal kulağını tügütüş, zor ziddiyetlerini hel kılışta çın duruşumuz gerek. 6. Congoça sosyalistik kanunçılık sistemisi berpa kılışta çın duruş gerek. Congoça sosyalistik kanunçılık sistemisi devletin umumüzlük kanun boyunca idare kılışını algı sılcıtıştaki baş tutka. Mükemmel kanun kaydısı sistemisi, kanunçılıkını yolu koyuşunun yukarı önümlük sistemisi, puhta kanunçılık nazaretçiliki sistemisi, güçlük kanunçılık kapaliti sistemisinin tezinin şekillendiriş, partiye çeliki mükemmel kaydı nizam sistemisini şekillendiriş gerek. Devletin kanun boyunca idare kılış bilen, devletin ahlak arkalık idare kılışını birleştirişti çıntırıp, kanun boyunca idare kılış bilen, ahlak arkalık idare kılışının birbirini toluklaşı, birbirini gevdelendirişini işgaşırış gerek. Devletin idare kılışta kanun bulmasa kalay mıkançılık yüz berdi. Kanunga emel kılıpla ıslah kılmasa devlet haraplaşıdı. Congoça sosyalistik kanun sistemisini tez mükemmel

Salam dostlar, Kono Dostonlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşlar yangıcı məzmunlar bilan hozırınlar yedip geldik. Programımızı avalqıdaki yaqtırıp anlaydıqallıqınlağı işinimiz. Mən Riyasatçı Dostonlar Şeringül Doğdi. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar oranlaştırılığandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, devamlıq tüzdü bulsun.

Çolpan xan çoğ ana köp tılğı aldıgan Yang Shujinin gepi çıqqan dinkin ketişki tämselgen qadimimni toxtıp sordum. Yang Shuji Aynola köçünü koyunla degende oğlunuz bolmagan bolsa siz mi qarşı qılamtıñız? Rahman aka sal xijil bolğanda külüp Emdi Shuji ras kep qımısaq bolmaydı. Ata bolmızdan tatıp biz dehqanlar bardın hoş bulup yoqqa esilmay ötilgan haqkemiz. Dehqan namrat ötüdü degen qaraş bolğaşqım ekin başqılar nemi qısa bizni şunu dorap ögünüp ketipdik. Bu Aynolni biz qar örekte aytdıq. Beyğimizga bira işki tüp tikip qoysaq kupay edi. Bu meyve bizni qandaq bay qıla dep işemegendik. Şoğa dastlabda hemimiz qarışlaşdıq. Yang Shuji bek esil adam edi. Her birimizni uyge kirip bu meyve köçtini tikinla. Eğer satamısanla ziyninglani manı men tölep yermen desimi cahillik bilen köçet koyğul onumigan biz haq. Manı emde tas qilibatımız uyumuzdimi çıkıp ornıq Aynola köçti tikkili. Yang Shuji paydımızga şerik boğunu yok. Ya bir atal Aynolarımızın yegin yok. Biz nadan kemiz Shuji. Rahman aka köpnü köygen salmaq. Əsushi cahida pärzantlarının hemisini Ali Mektabda oqutkan tırışcan deyikkan iken. Biz hoşluşup yeni sort yetiştirvatkan təcrübe etizi qaratmandıq. Bu təcrübe etizde kentimiz dinozavrın tuxumi dep atıldığın yeni cibirxil meyvini sınaq tariqisi yetildirvatkan idi. Bu birxil yeni meyv bulup sortini başka ülkeden əkilip kentimizde östürüşke başlığını 3 yıl boğan iken. Almadek çoğunluqtu bulduğun təbii dühül suğuk, təmi Aynoldan sel tatlıqıraq bu meyvinin şekli qarıp, onunla dinozavrın tuxumi dep ısım koyuvağan idiq. Yezli hükümet aldıngı yılları başka kentte tecrübe kılıp, önümü, nefisi yakşı boğalıq için bu yıl kentimizde 10 muye acırtıp, ölgü körüstüş bahası bərpa qılgan idiq. Bu tecrübe etizğa pat-pat kelettim. Dehqanlar bilen tən qadamda meniş üçün olanın işini çoğum düşünüşüm gerek idi. Azaldın bazadın meyvin talap elip yap üyengen, şehirde tuğulup çoğun boğan men üçün etkanda bir örüpla kentte birinci Shuji buluşum, dastlabda meni gangıratkan bolsa, manı hazır küşünüş, ögünüş, tırışış, izdiniş bilen bu yoldumu təmtirmek menişke başlayan idim. Men Ali Mektabını bütürüp, memurluğu imtihan berip, özüm arzu kılgan hizmetke orınlaştım. Erim tətqiqat orında hizmet kılattı. Menden burun hizmetke orınlaşkaşka, ixtisadi asası yaxşı bulup, bir yürüş öymü ilip boğan idi. Özü yavaş kəsbi ixtidarı yuqri, amma münasibet dairesi tar idi. Bilim səviyyədə onun təndişi bulanmaydım. Mecazım uçuq yoruq, şox, bununla yandışıb səl şöhrət bərəsliyi maba idi. Şundaq boğaşqım ikin, xizmət şəraiti yaxşı, muaşı yuqri tərəflərini köz tutup, erim bilən toy qılışını qarar qılğan idi. Kəşkicə kompüter aldın kətmək, tədqiqatın koyudla jüreydiğən erimgə, o arzu qılğan muhabbətini beləmək qiyinlattım. Lekin etrafımdaki talay kişiler turmuşumga həvəsinib tilini çakıldı dattı. Kiyin oğlumuz doğuldu. Erim doktor buldu. Muşuladım qanaat yes kılıp teniş turmuşumunu davam kıldım. Erimnin törtkisi hem yetekleşi bilen aspirantlıq imtihan berip Beijing'de okup geldim. Kalbimnin bir muhabbet izdavatkallıqını bilettim. Lekin kompüter oldukki erimge akıllıq oğlum qarap könlüm yerim bolattı. Oğlum, dadısının bir kolluq tərbiyelişi bilen kiçikidin müstakıllığı küşlük balı bop yetişi batatdı. Oğlumun tapşırıqı, mektep tayarlaydığın nesleri, tapşırıqı yetekleş, tapşırıq işildiş, kiyim rətləş, hiçqandaq iş mağa aşmaydı. Oğlumu rətlik turmuş adetini yedildirgen idi. Bu qeydim kendi işki yıl turup işleydiğen bu hizmet sel eğir kəgendek tuyulgan bosumu erimnin kolluşu mədət berişi bilen işençki tolup bu kentki kəgen idim.

Yezning xizmati havoning isishi bilan texnikalni vatatdi. Aynola g'orisi bag'ansira cho'ngishga boshlab atatdi. Yezga keldigan xaridalarni ko'payib, bizni jiddiylashtirib qo'yibotdi. Biz dehqonlarning bu qisqa damni bo'lganini savdo purustini qo'ldan berib qo'yishini, ziyon tortishni va yoki oldinib qilishni xohlamaydik. Shuning uchun butun kuchimizdan chora qo'llanib, dehqonlarning manfaatini qo'g'lash uchun tirishibotdik. Aynola 7-nji oyning oxiriga kelganda ko'klikdan qizirishga boshlaydi. Lekin haqiqiy tamkir pishirgan vaqti 8-nji oyning 5-dan keyin bo'ladi. Ba'zi savdogarlar yangi meva qimmat bo'ldi deb bozor qo'g'lishib, onchiki qizargan, tex to'liq tamkirmagan, voyaga yetib pishmagan aynolni o'zib sotishga boshlaydi. Xaridorlar o'zini oldinib qolgandek his qilgachqa, keyin bundoq aynolalarni sotib olmaydigan bo'ldi. Necha yillik tajriba bo'yicha dehqonlarga cho'qim 8-nji oyning 5-dan keyin aynola o'zishini ta'kidlab yig'in ochdik. Bizning egilgan uchurlarimizga asoslanganda, ba'zi dehqonlar haqiqatan oldinib qoladi. Ba'zilari pulning 20%ini ilib, 20%ini ololmaydi. Kazzob tijoratchilar yo'lda avtomobil buzilib qolib, aynola sesib ketdi. Biz og'ir ziyon tortib ketdik degandek yolg'on gaplar bilan dehqonlarning pulini qisib oladi. Biz bu ishdan xabar topgandan keyin uzishdan tortib qachilashgacha nazorat qilish xizmatini ishildik. Shunga kunim kunduzi aynolliq bog'da. Kechisi sklad va yashik savdolarda o'tib atatdi. Uxlasammu aynola tushaydigan bo'lib kelyapti. Yezga keldigan xaridorlar ko'payotgan mushundoq bir kunda Cho'lponxon cho'ng onni esimga oldim. Xizmatning oldirachiligida mo'mayni yo'qlab bo'lamagan edim. Mo'mayning qonrab ketgan hossi ko'z oldimga keldida to'rni oqtirib bir tol ilg'ar avtomatik kassa zakaz qilib qo'ydim. Mo'mayning xaridorimi kamiganmidi? Oyan keshlarga oldinib qolmas deganlarni o'ylab uni yo'qlab kelish uchun mangdim. O'yinning ishiga o'chiq bo'lib odam ko'rinmaydi. Men hoyliq kirib uy tarafga qarab mangdim. Cho'lponxon cho'ng ona uydan hech qanday qisada kelmadi. Ansirab uyga kirdim. Lekin mo'mayning qarisi ko'rinmaydi. Shu hamon mo'mayning beri esimga kelib, bog' tarafga mangdim. Darvaqa mo'may bir tup yong'oq daraxtining ostida osig'i tayinib o'tirgan ekan. Mo'may meni damonliqqa farqlandiramagachga un chiqmay diqqat bilan qarab turdi. Men yaqinlashgandan keyin tonib, osig'i tayinib o'rindan turishga kuchindim. Bo'ldi qo'zg'almaslar. Darhol Cho'lponxon cho'ng onaning yoniga bordim. Shuji qizim, sizni to'pida o'ltirsizlar bo'lmaydi. Men ko'payib chiqay. Bo'ldi, bo'ldi, hech nima bo'lmaydi. Etiz qirlarda o'ltirib ko'nib ketdim. Sizni hammaylan maqtishdi. Shuji xonimning kibri yo'q ekan, yezig'i singib ketdi edi. Mana, haqiqatan elga kirsang elingcha, suvga kirsang belingcha degandek ras singib ketibdi bolam. Mo'may bilan yonma-yon o'ltirdim. Yezda kichikini bir xabarmi birdamda taqildi-kana, Cho'lponxon ona. Rastayla Shuji qizim. Kimning uyiga kim keldi? Kelgan mehmon nima deb kelib, nima deb ketdi? Birdamda yilib bo'ldi. Sili haqtimi? Er olimkan, o'g'li yaqinni doshi ko'tibdi deganda xabarlar taqilgan ekan. Mo'may shu gapni deb aytib, xirildab kuldi. Haras, xaridorlar keldimi? Oldirachilikda kirib bo'lmadim. Mush ishdan ansirab kelishim. Nimadan ansirayla bolam? Xaridorim kammadi, lekin cho'qim keladi. Abu ishsiz qizxon to'la kirib, oxir hordimi yo'q edi. Qo'shinlar yordam qilib to'rnimi chechishpadi. Endi pishini saqlaymiz bolam. Ha, yaxshi bo'pti. Qo'shinlarmi yaxshi ekan-a? Bo'pti. Xaridordan ansirmizlar. Agar u xaridorlar kammasa, biz sotib beramiz. Partiyaga har qaysilardek partiyaning kadrlariga ishinimiz. Hammanglar bizni ziyon tortmasin deb shunda qilib ketyapsizlar. Paydini sizlar olmaysizlar, biz olamiz bo'lmasa. Partiyaga rahmat. Mo'mayning hassi qardim. Cho'ng'ona, hozir avtomatik ilg'ar hassilar chiqdi. Yiqilib tushsizlar, bir yani bossizlar, signal berib odam chaqira olaydi. O'ltirsizlar, o'rindiq qig'ilib bo'ladi. To'rdan zakaz qilib qo'ydim. Sizlarga bir hassi sovg'a qilaman. Yo'q bolam. Undoq qasini ishlatmayman. Bu hassini tashlasam bo'lmaydi. Mushi hassa g'ajitimdan chiqa olaydi. Undoq qasig'i kunamayman, ham ishlatmayman. Pulni buzmuslar. Bu hassini qaytirib yuborasizlar. Ba'zilarini ishlatmayman. Bu gapni anglab, nima deyishimni bilmay qoldim.
Bu hasını mı taşlıb etmizlə? Av optimatik hasını mı işildi baxsıla? Yax balam, bir qadın çıxım qılıb anmısla. Mən rast işlətməyimə. Zagaz qıpıldım, qini kəp baxsın, kör baxaylı. Mamay yapqamay cimib getdi. Andın dardılı yığlaşqa başıldı. Mamayını birdəm jığılab, iç qarını boşdu alsın da bəzləmədim. Mamay jığılab bulub, adıdı bu yiyicə könlükünün etki bilən yeşini sürtdi. Mağa yaxşı könüllür bilən, hası əp yerməyən dəslə onumay kəptim şücək qızım. Başqıcı oylab qalmısla. Konu bosumu, mağa təsəlli bulduğan, həmrəx bulduğan, moşu hastan başqa heç nəməm yox. Könüllərini yerim qalmısla. Hası əp yermən dəb sınıf harakən qıb qoydum mu neymə? Yax, qızım. Ötkən işlə isim kəp qaldı. Adam qeyrğan sırı ötmüşünü köp əsləydiğən bub qaldı ikən. Bu hassa əsli erimnin. Bu hasını muşi yanaq tarixidin kesib, işkimiz tən oltırıb yasıqan tuq. Mumayının tuncı qitim yatıqımıqı kirgəndə bu hasını tamğı yöləb qoysam, ciddiyilişib oltıramay qağalıqının səbəbini bilgəndək buldum. O, toxtumay hasını sıla etdi. O, hasını əməz, ötmüşünü erinin qulunu sılavatdan da qaladdi. Bu hasını erim tügəb ketkəngə qədər işildirdi. İsaplab gözəm 10 yıl işildirdi. Bu yurtta mənim onundan başqa heç nəməm yox idi. Yebi üzülgən dəkləkdək nəyə düşümünü bilənmək nəc yıl ötüb getdi. Xoşallıq qoş kəmməydü, xapılıq yalğız kəmməydü dəb, mən aq-aqıdın köngülsüzlüklə boldi. Oylab baxsam, ən xatırcəm yaşıqan çağılırım ata-anamın üydəki çağla ikən. Rohim, erim bilən birli kətgəndəklə, özüm ba, rohim sunuq. Muşu hasını tutsam, erimnin qolunu tutqandək bolümən. Hası yenimdə bolsa, xuddi erim yenimdə badək yes qılımən. Onun tınıqını sezimən. Axşım yasammı, bu hasını yenim qeylib yatımən. Ölsəmmı, bu hasını görüm ki, birli kömünla dəymən. Konrab kətgən bir hasının kəyindəki bu güzəl qalibdən çıxıvatqan vapadarlıq melodiyasının yürküm izildi. Muhabbətin ibarət bu güzel toyğunun maymaq yağışdımı cülalındığalıqını bilib atadı.

yezlik hükümet aynolar özüş, kaçılaş noktalarını bekitip, bekitilgen yerge ölçemlik cin ve sayıran katarlık əslərlən oran dışına başladık. Aynolar kaçılaydıgan yeşiklerini yasaydıgan zavut mu, yezimizgi kurulagan bulup, ola keç gündü sakas üçün işlevat attı. Zavut siyahıdaki tohtama yaslı vatkan ve yaslı pütüp, asman pərək tezivitligen yeşiklerini karab, hayran kaldım. Yeşiklerinin işçiye saldıgan yeni bir moncu uşaq çüşek nesliler bulup, olanımı küçük zavutla yasaydı. Aynı olalarının berberege urulup, buzulup ketmesi üçün yeşiklerinin işçiye ilk şekillik iki kilin kağız tahtı koyuldukken. Onun astığa dekala paybaq tep ısım koyuvağın bir bacı ah yepinci silindikken. Aynı olala marjan tızlıgan dek tızlıp, yepincisinin şoynısını tatıp, ağızını itip boğan denkin, üstüge buzulup ketişinin aldın aldıgan doğrulangan bir bacı kağızını koyduken. Andın yeşiknin ağzını itip, onu piçetleş maşinesi arkalık piçetleydiken. Yeni bir aylan, işki yeşikini bir kılıp, ayrım piçetlep, salkın yege tizdiken. Biz şehirde yevatkan meyvelerinin şehirden özülüp, kaçınıp, bizge yetkici nurgun mehnet kedi dağılıkını əmli hes kıldı. Avarayığı adetin taşkır dekat kılattı. Dekallanın bir yıllık əmgekinin huzulu çıkılgan vaqtta, birə oylamağın təbii afetlerinin bu kiliştin ənsir etdi. Hemidin bek yağmur yığıp kalamu dep yürgümüz su idi. Çünkü aynola diyen bu meyvenin üstüde bir kavet topsu bulup, bu meyvenin esirliğini hem kıymetini belgeleydiğen muhim amının biri. Dal manumuşu topsunun düşüp ketmesi iken. Şuna meyli üzüş, meyli kaçılaş çeryanı bolsun topsunu düşürüp etmesi olaydı tekilin etdi. Onun sapığının üzülüp ketmesini mu tekilin sapığı bolsa pulu yaraydıken. Her kancı esil meyve bolsa mı, sapığı bulmasa, onun əxlaq qatarığı ayrıydıken. Şu sebepten, bu meyvenin özüşümü texniki tələb qıldığan ceryan boğalıq üçün, mən meyve pişirdim burun yezdikilerge müşahtı bir leksiya oranlaşdırışını oyludum. Yezi kadrları bilen məsləhətləşib, eyni yeri yanşıcı təklif qıb əkəgən texnik Wang Yuan ustamının beyğı badıq. Wang Yuan ustam yetiştirgen bu bağ, həqiqətən yezimizden ölgülük beyğı deyən namğı layıq idi. Bağ yetiştirmekçi boğan həmmi adam kilip, muşu bağını körüp, ügünüp getirdi. Özünün qeynip boğan, sancaq-sancaq yeşil yopurmaqlağı çaplışıp, əkiləb turğan aynolalağa həvəs bilən qarab getdim. Yezimizdeki talay aynola tərəxtler içi de meyli beqiş, meyli pərviş qılış bolsun, toyunub çoğbulu atqan taza oxşıqan bu aynolla, bana xoddi bayyaşat, mehir muhabbetlik ayının bəxtlik ballardak məğrur qarab turğan dək bilmətdi. Wang ustam meyveləri doğru çeçib atqan bulub, bizni yıraqdın görüb, beynığı kildiğalıqıqı işendi boğay, işini davam kılıyor. Bunun dün Wang ustamın kestikçalığının yokurluğu çıxıb duradı. Yenimdeki yezi kadri, Wang ustam gepni az kılıp işli kıldığan adam. Başka bağvalla beyi biraz kırsa, jügürüp aldığı barıdı. Wang ustam meyvesi işen geçke kim gelişirden pervayı bile, işini kılıyor dedi. Wang ustam koldaki işini tügetkenden kin biz bilen salamlaştı. Siz yeni kelgen birinci şuje bulamsız, dedi mangır.

Şundaq, tärpiñizni köp aŋladım. Şoŋa bugün siz bilen tanışqaş, qammatlyk pikir täklipleriñizni berem deken dep kelişim. Men şundaq dep sumkamdan qalam hem xatiramni çıqırıp, xatir yazışq tayyarlandım. Ha, yaxşı oldu. Qolumdan kelişi yardım qılaman. Bundan 11 yıl burun Yangshu jemini izdep bu kentning tuprağında aynola östürüşke bulduğan bolmaydığanlığını tekşürüp berişim talap kılgan. O çağda bu nahiye qoğun, çılan, yağaq yetiştirdiğan baz ekken. Şu yıllarda yağaq, çılan, taza bazar tapanmay, qoğullağı bir xil kesel tapılıp, burunqıdak oxşamay baqqan çağlar ekken. Şunun bilen tuprağını tekşürtüp, aynolığa biz oylağandamı bək muvafiq ekenligini düşündürdüm. Aynola tuprağını emes, kün nurunun düş derecesini tallaydığan meyve. Bu nahiye, meyli tuprak, meyli pasıl ayrımısı, hava, kilimat, kuyaş nurunun çüş dəvri cahitin bolsun, bu meyvenin nəx makarını buluşqa layık ikerliğin isim. Şuji haya canlıb, bu meyveni dəstəbde Muşkent'ten başlap yetiştiriş planı oturuğa koydu. Mimi həm Aynolni Muşkent'e ekeldi. Yan şuji naid əqilik adam idi. Ujraqını gördüğün, pilalıq işqildiğün, Yeti ölçe perkestiğen adam boğalıq için en aval bu meyvenin qeyrindaş ülkelerdeki bazar ahvalını düşünüp, bazar tapıdığalıqı köz yetkendiğinkin, ikinci kademde meni tapkan ikken. Şuna bu hizmetini təxirsiz başlayıbettik. Ocağda dehkala karış çıkıp, nahimizden adı boğumuzdan kagan qoğun yurtu diyen namın yoktu bitemduk dəb bək karışlaştı. Becar Yangşuji her bir dehkanın uyu bir mübir kirib, düşendirip harmadı. Kiyin bana muşu kakas yeni berip, kökertip, aynola bağısı kılış təklifini bədi. Mən tuprakka, təbi şaraitki işenci boğalıq üçün işkilenmeyi makul dedim. Kiyin qayıl boğan dehkalanın beğe, aynola köçüde tikip, pərviş kılışkı yetekçilik kıldım. Başka çağlada muşu yeni kökertim. Manı şunda kılıp, ahir bu nahiye, vilayet boyunca noktuluk aynola bağısı ayınıp, dehkalla bayı boldu. Dəsləb, hapop sözləydiğen dehkalla, bu meyvenin 2 yılda meyve berdiğalıqını, tez bazar tapqalıqını bilip, tas kaldı öyleme çekip, aynola köçtü koyğını. Mən köçetçilik kılıp, şagırt yetiştirip, ülgürenmeyi kaldım. Başkın nahilamı meni təklif kılıp, bu köçetini koyuşka başladı. 4-5 yıldınken, dehkallağı qoğun terinladısımı, yaqtap, aynola köçtü yetiştirip, yağaqçılallağı aynola ulutup, həmmi adam aynolçı bop kertti. Həmmeylən, yanşu cini maqtap, bizni baykıgan aynola şujiye daydıgan boldı. Kəm sözləb, həmmeylən oxşaş tərif deyən var ustam, ağzı-ağzı təkmək sözləb şüye kegəndə tuncaq edim külümsirdi və tamakısını ilə tutaşdırdı. Mən bu adamı kəm söz deyənlər, qaysı ləfə qarab şundaq deyəndə dəb oylab qaldım.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Sevgili dostlar, kişilik turmuş muhabbetlik yaşayış cereyanı. Elbette bu münasebet adli boğandıla güzel devamlaşıdı. Turmuşta her günü azrak bozumu romantik buluş intayın mıyım? Məlum bir ayal yazıcı turmuş yakıda mındak digen. Muhabbet digen nime? Muhabbet digen birdenlik təsirleniş. Her ayalla otursa da tekimi köp buluduğunu mehriballık, yıkıllık, yani mesuliyet digen sözlümü koşup koygan. Elbette hava soğup ketken de kıyılarak kiyinişini tavsiye kılış. Kiyimi azlık kısa birini ep biriş, yediğini ep kuyuş, hatta sık saklap kuyuş, selametlikin açarlışıp kalsa kuvvetlik yegüzüş, tuğulgan günü, toy hatır günü katarlık ehmiyetli küllerde mübarekleş katarlık romantik muhabbetlik işlanı kılış arkalık muhabbetini küçeyiş hem de muhim. Demek biz gündelik durmuşumuzda her bir dakikada muhabbetlik kalbimiz bilen yaşsak her bir günümüz kıymetlik

Biz her vakit kuşallık izleyimiz. Hem mi vaktimiz ne? Kuşallık içinde özgürken de ümit kılımız. Elbette bu kişilik durmuşta kuşallık en yakışır o halet. Bu kılır o halet tolumu addi. Yani bir kıtımlık külümsüreş. Bir kıtımlık ehval soraş. İllıkkını karaş katarlıklarının hemisi kişinin kuşallandır alaylanan işlardır. Her kandak bir şehidin huzurlanış, onun kuşallık tepiş, belki akıllı kişilerin işi buluşu mümkün. Okşa şeraiti yaşavatkan işki adamının hayat tutkan pozisyesi okşaş bulmaydı. Çünkü ulanın şehile gibi olan göz karşı okşumaydı. Karakter okşaş bulmayan işki adam birli vakitte ormanlık kırsa, ümitsiz adam çokum ormanlıkta paşının köklük edini zarlanıdı, hem ormanlık ne pek zehir kişilik de kuraydı. Ama ümit var adam onda kemez. Ümit var adam ormanlıktaki çıraylık gülle ve deldereklerden huzurlunudu. Hem de paşılani naiti yakınlık nakşı eğitivatıdu dep oylap etrafıdaki her bir güzellikten huzur alalaydı. Demek bu yerde bizden kişilik turmuş tutkan pozisyerimiz naiti mi? Biz turmuşta pasif pozisyon bilen emez, belki aktif pozisyon bilen karga vaktimizdila, andın hayatlıktaki her bir şeyinin tolumu güzellikini baykıya alayımız. Yıkımlık güldürümüz, devamlı kozurunlardır.

Radiolog dostlar, programımızı davamlaştırıvatımız Anlavatmanla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyüvap sen başka birsini. Kimni söysen söyüvegin sen, men söyer men, men güge seni. Kaçırmağın özünü mendin, aram tapay, kara gözündün. Söygü otunun yamanlıkıdın, olup kaldım, sevdayladın. En şu aşıklık, en şu sevdaylık, şudan yazmış kılıbı tereydü. Şair, şaire, köç kılıbı tereydü. Biz bu bir yerde oturup, ilhamlarımızla ilgişip, koşakçı, nakşı bop gitu vatimiz. Ondak bolsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, en şundak ilhamları kanatlanmatkan aşk meşgula üçün yavrusun.

İkinci bab Üzüm zar. Boyluk Turpan oymalıqıdaki yalqındaq bağırını kesip ötken uzun tar ketken jılgığı jaylaşkan dağlıq üzümçilik yezisi. Üzümzar kenti bolsa boyluk yesidki tipik üzümçilik kenetlerinin biri. Bu kenetnin əsli ismi Üzümzar. Şu çağlada yeni yıldız dep mi atalgan. Islahat içibeti şol koyulgandan kiyin bu kenet yana Üzümzar kenti dep atılgan bolgan idi.

kişilerin tılıda olsa kıskartılıp Özümzar dəbmi adlattı. Özümzar kentinin dairesi boyluq yiyesinin asası kısmını təşkil qığan. Şuna Özümzar boyluq, boyluq Özümzar deyilsini hatalaşkan bulmaydı. Özümzarda ilgirden tatıp üzüm östürlük kegen. Özümzar caylaşkancılığının tövenki eğizi Turpan Nahiya Bazırının 5 kilometr şarkı şimalığı doğru kilidir. Bir bütün cilginin havası sap, salkın, suyu elvek. Canıptın şimalığı uzunluğu 8 kilometre sozulgan. Şarıktın garipki kendiki 1 kilometreden 2 kilometre çekiledigan uzun tar ketken bu bostallıkının garip terbi yantı töpülük bulup anca iğiz bulmağın tağ çoğukları kat götürüp durudun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Turganda rahatlangimiz bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140% gibi ten kelgüdek bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'e geçe. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bozumu, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, neymiş kim boşunda kalmış olup kalan sebalam?
7: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaştaşlık münasibeti, aile ziddeti, Ulağı besin payda kılışı mümkün.
6: Opa, koşum bağırıp getdi.
7: Bir aram bolu atı mende bağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım tələb kılış usulü.
8: Siz gəp kılılmayın lap getirdik de bana. Çıkayız gəp kılılmayın için ne çıkayım geçir gəp kılılmayın iken siz tətir qara.
9: Lekin siz azal dönmüş qasız, hoşal əməz tap sormaysız.
7: Bu nazuklıq mı əməz, acizlik mi əməz? Belki ballanın mı özgüçlüğü mi var?
8: Bek çok sözler gitmem. Hem işte birinci olsanızdan da düşünme hocam.
9: Ben bir kalkarsam ama işini çıkayım ben. İmtihanda birinci olsam mı yine lan tılanlayayım ben.
7: Çoğunla çıraylık yapkıl işini ögün işi gerek.
6: Ulan demiş ki senin adı yakıldı. Özlendim ben sılba hoşmamdı.
10: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
7: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişanlık ve yalğızlık his kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah, hatta Allah bu iş gerek ko.
6: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
11: Balılarımızdan könlü yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlatışını başlayınız.